Bir kitapta kişini çoğunkur uygu salıdığan bir hikaye ba. Kadımki Rim Padişahı seperge çıkmakçı bolup, özü en işinidigan üç maliyeni aldığı çakırtıptı. Hem de ulanın her birge bir nokçıdan kümüş berip, ''Mən seperge çıkış aldıdı turmen. Sizler bu kümüşlerini elip berip soğudu kılınla. Ben kayıtıp gelgende yenimgi körüşkili kırınla.'' depti. Padişah seperden kayıtıp gepti. Üç malay birlikte onun yenigi kırıptı. Birinci malay, ''Padişahimgi məlum boğay ki, mən sili mağı bergen bir nokçı kümüşten 10 nokçı kümüş payda aldım.'' depti. Bunundun padişah bəkli hoşal boptu. Hem de onunla təqdirname ve kızılgül beripti. Şundakla yana 10 şehirini tartıqıptı. İkinci malay, ''Padişahimgi məlum bolğay ki, sili mağı bergen kümüşten 5 nokçı payda aldım.'' depti. Padişah onun neticesini muayyelleştirgen bolsa mu, ama gül ve təqdirname vermeyi bir vasıtla 5 şehirini tartıqıptı. Üçüncü malayı közlerge yaş apdı. Hem de alaqız adlı kişi de kolyağlıqı mekkem uğurulup öz beti saxlanğan kümüşüne çıxırıp, özleri səpərge çıxıp getkendin kiyin, mağa amanat koyğan nersini yaxşı saxlap, sili bilen körüşkende öz beti tapşırış üçün kulları boğan mən qatlı korkunuş işçide kaldım. Keçileri közümge uyku kəlmedi, depdi. Bunu anlayan padişah onunla bir alıyıp etkendin kiyin, bu kümüşünü birinci malayığı hediye kılışına buyurubdu. Hem de tapqını az bolğınının özü erişken nersimi tartıp getildi. Tapqını köp bolğınığa yeni berilip, teximi köp aytışkı buyuruludu, depdi. Manı bu dağlıq massif efekti. Massif efekti bizge navada biz kılgan bir işten erişidigan cevabımız nait zor bolsa, yeni bir işten erişidigan cevabımız nait az bolsa, cevabı az boğan işki eslu amay, zihnimizni, yardımı teximi zor boğan işki qarastaq boludigallıq toğırsa da ilham berdi.

Siz nurgun salonga egişip aldınız, bırak sizge hakiki yardımı tegidigini aralaş 20%. Nurgun dost tuttunuz, bırak siz kıyınçılıkı yolukkanda hakiki yardım bireleydigini aralaş 20%. Siz her hıl her yansı kitaplarını gördünüz, bırak buladın hakiki menfaati tegidigini pekatlaş 20%. Siz tırışıp her hıl kızık şeytil durdunuz, bırak bulanın içinden hakiki netice kazınalaydığınız pekatlaş 20%. Biz daim xata rayonga kirvelib, turmuşumuzdaki asaslıq zihni küçümüzni, ahmiyeti bab olgan 20% işki qaratışqa çaresiz qalımız. Hiç qandaq ahmiyeti yok işlağı bolsa, köp miqdardagi zihnimizni xor deb aytamiz. Bu nayti zor ısrapçılıq bolup, ahmiyeti bab olgan 20% işki nisbeten, alam şumul adilsizlik qılganlıq hesaplanıdı. Men ilgiri bir mezgil iğir azap qıp etip qelib, sebepsizla təşvişlinidigan, hem de işim titildaydigan bolup qalgan edim. Şu çağda mən özümnün 80% bekar vaxtını əhmiyyətsiz televiziya teatri, çolpanların uşaq-püşaq xəbərlərini görüş, dostlar çəmbirikidə qızıl bolaq oyunu oynaş, dostlar çəmbiriki və mikrobiloqlarda heç qandaq məqsədsizlə ayılınıb yürüşkə sərf qılğanlıqım. Qılçı əhmiyyəti yox bir qısım işlər bilən şuğullanğanlıqımını bayqab, tolumu aramsızlanğan edim. Kim mən turmuş orbitamını özgərtib, 80% bekar vaxtımını bədən çınıxdırış, kitab oxuş, yazıqçılıq qılış, ailemdekilerge hemrah buluşku sarıp kıldım. Muşunda kılıçını bir neçe hafta dağımlaştırgandın kiyin, təşviş ve tıtlıqlarımın hemmesi yok olup getdi. Şuna ideya cahatın pişip etilgen adam, kalbige hemmini sığduralaydıgan, hemmigi zihnini sarıp kıldıgan bulmaydı. Eksice bundakla meninçe asta-asta çıqır vetiş eliş usulü kolunuş jariyanını baştan keçirudu. En muimi ve muim bulmuğanının nemilikini bilu ağandın kiyin, көп мұқтардығы зейініні мойым ішланы қылышқы қарытыды. Адди болуш қарышығы әмәл қылып, хақиқи мәнідігі адатігі адам болуды. Шындақ болғанда, тұрмыш андын тыныш болуды, тіреллікке толуды. Дүния толымы чоң, хаят толымы қысқа. Хәр күні хақиқи әхмейті бар 80% іш білән мәшғұл болып, 20% тұрмышны кәчіргенде, андын хаятта пүшейман қалмайды.

Nomradlik qo'rqinchlik emas, qo'rqinchliki ba'zi bir turmush falsafalarini tushunmaslik. Nomradlikka munosabatlik paranglar ma'lum va

Eriniz'in bu adetleri köpünce alada onun sizin hakikaten pek yakış gördüğünü, öyge pek köngül bildiğünü bildirdi. Yani aile işlerinin üstüge ilişini halaş. Sizin hakiki ət uvarlaydıgan, köngül bölüdüğün ər, çoğum təşəbbüskarlıq bilen öy işlerini üstüge alıdı. Adetki küllerde siz aşkanda bir aile kişileri üçün tamak etiş bile aldırış bop ketken de, o safat oldurup tilozor görmeydi. Belki aşkanlığı kırıp, sizi yardımlaşıp köktat yuyup göç doğraydı. Tamak yapıqandan keyin o kaçıqçılarını təşəbbüskarlıq bilen pakız yuyudu. Həbdi axırda, öyün tazlap, kiyim keçəklərin rətləydiğe vaxt boğanda, o kul qoşup qarab durmaydı. Belki siz bilen billa kol selip yerini süpürdü, derizlerini sürdüdü, həmmişini billa qılıdı. İkinci ayl yığılışıq əhmiyyət berdi. O köngül qoyup soğat tayarlap, ailesidikilerini hayran kaldırdı. Balının mektep faaliyeti bolsa, o ruhsat sorab berip qatnışıp, balığa mədət həm ilham berdi. Ama bazı erler aile yığılışığı kızıqmaydı. Fakat sırık çıkıp, dostlarla oynaşını, haraq işçini yaxşı gördü. Balla bile mektepden faaliyetlerine katnışış, katnaşmaslıq onun için bərbir. Şunu körbülüşkü buludu ki, aile yığılışığı əhmiyyət verdiğin er, her vaxt ailesini oylaydı. Ailini mühim orungu koydu. O sizni hakiki ət varlaydı. Ailini hakiki asraydı. Üçüncü mühim küllerini əs tutuş. Toy xatiyer günü sizin tuğulgan gününüzü unutup qanmaydı. Bir meydan illik keşik tamakını köngül koyup orulaştırdı. Sizin yaxşı görmeydiğin, ailesi bilen kar bulmaydiğin erinizin soğa tayarlaştığını ümit kütmüşsünüz mü buludu? Belki müşküllerini unutup gelişi mümkün. Şuna, eğer eriniz bu mühim küllerini əsli saxlayalısa, bu onun bu ailege bəkirə köngül bildiğallıqını, sizin hakiki ət uvarlaydıqallıqını bildirdi. Radio aldıdık sizin ailenizin mənge bəxtlik buluşunu diləyim.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

15-nji 5 ýyl mezgilde döwletimiz halkarada äň rekabet güçüne ige tamojna nazarat qilish başgaryş tüzümi sistemisini küçäp berpa qilip, ýetiş we hemkarlykny äň zor kolaylyk bilen ilgiri sürdi. Aldyňky 20 ýylda döwletimiziň taşky soda import eksporty oňşeş mezgildekiden 16.9%, eksport 13.4%, import 22.1% eşip, mıhtar we süpet teň eşiş, ýeňlikka ýeşillikki ýüzlenish, äzalaryny kirgizüş çykyryş, soda hemrahlary bagansyry köpeýişdek taraqqiýat wezipesi barlyga geldi. Tamojna baş mehkemesining başlığı Sün Miyejunning qarışça, kelgusi 5 yılda tamojna tehimi ala nazarat qilish başqurish arqalıq taşqi sodining yuqori sifatli taraqqiyatiga mulozamat qilar ekan. Sün Miyejun mundaq dedi. Biz giralashmi shakldagi vaziyatga qarab nazarat qilish başqurishni yo'lga qo'yib, tamojnaning nazarat qilish başqurish talabini korxonalarning import-eksport mahsulotlarini ishlab chiqarish, ta'minlash zanjiri tartibiga kirgizib, ko'p xil usulda birlashma to'shish, bir talon tizimi bo'yicha tamojindan o'tkazish usulining qoplash doirasini kengaytimiz. Aql tamojnaning avlod almashib darajasini o'stirishini tezlatib, 2030 yilgacha 90%dan ortiq chegara yig'iziga aqliy tekshirish uskunalarini saqlab, korxona va ommaning tamojindan sezimsiz o'tishini doimli holatga aylantiramiz. Yaqinqi yillardan buyon Chilizi erkinligi va Lyolian erkinligigacha dunyodagi texim ko'p yaxshi narsalar fuqarolarning uylariga kirdi. Tamojna baş mehkemesining muavin başlığı Wang Junning qarışça, kelgusi 5 yılda istimalçılar dünyadaki teximi köp ala sifatlik tavarlardan bahraman boladı ekan. Wang Jun mundaq dedi. Bu yıldan buyan yeniden 79 devletning 264 xil yeziklik yemeklik mahsuloti ijazati köpeytildi. Biz bexatarlikka kapalatli qilish oldingi sharti ostida yeziklik yemeklik mahsulotlarini karantin qilish ijazat tartibini uzluksiz alalashtirmiz. Başlama iqtisadni zor kuch bilan qo'llab, girim buyumlari qatorliq import iste'mol buyumlarini tekshirish tadbirlarini alalashtirib, dunyodagi yangi mahsulotlarning bozorga silinishi bilan vaqt farqisiz tutashtirishni ishga oshiramiz. Oldingi 20 yilda import eksport kasbi bilan shug'ullangan korxonalar 115 mingga yetdi. Chegara halqigan elektronlik soda eksport tashqi ambari 3.3 esa ko'paydi. Dövletimizde 140 milyon adam çigra halkıgan elektronluk soda arqalıq dünyadan mal seti valdi. Yeni kəs pahaldi, yeni əndizə coş urup ravajlandi. Sönmeyecən monolanı bildirdi. Kəlgüsü 5 yılda dövletimiz import və eksportini texmumaslaşdırışını ilgiri sürüp, ECV işini yanımı kən aydıdım.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Saudi Ministerliğinin en yeni sağlık malumatıda görsülüşçe, bu yılın aldığı 20'de istimal buyumlarının konusunu yansı almıştırış siyasetinin önümü devamlı görülüp, pazarının hayati küçü önümlük urgutulup, alakadar tavarla setli sonrasının 1 trilyon 100 milyar yuan yetişiği törtkü bu.

İlhamın kolları Gülçehrenin mürüsünü, dümbüsünü bellerini uğrap duradı. Bu kolla tekerliki cay titirmekte. Bu sihirli kol, hüddü barlıq şeylerini uyğatmakçı boğan Bahar Şamıldek, onun vücududaki her bir hücayrını titirtip, öz sögüsünü her bir hücayrlagici yetküzmekte idi. Gülçehre, hüddü İlhamın hidini toluq sümürvamakçıdak küçük nefes alattı. O, İlhamın levlerinin özünün çaşlarına tigip turvatkallıqını sezip durattı. Vücudunu tatlıq sezim çolgıgan bulup, her bir sezim onun vücudada ot yandırmaqtı idi. Gülçehre, ben sizin süymen. Ben mi sizin süymen? Ulanın teni bir-birden acırgan çağda Gülçehre tiyekçi titirip durattı. Şu tapta o dünyadaki en bəxtli kişik aylangan bulup, onun ilhamdan kütüdüğün sögüsü bu kucaklaş bilen kana ətlengen idi. Ola otursudaki hissiyat müqaddes ve adenin lərzigi saldığın, təlpünüş ve ümit arzula içi de astırtın küçüyü paradığın çonkur sögü idi. Bu xildeki şeytallıqını yeğindiğin, tomurladaki yavayı istekləni basadığın muhabbet, turmuşta naidi az uçuraydığın bəxtli kişiləgini nesip olatdı. İlham yançuğdan küçük bir kutunu aldı ve içinden pakırap durgan bir tal altın zancırını ilip Gülçehre'nin boynuğu avaylapkını esip koydu. Zancırının yürek şekillik bulakısı kuyaşının ahırkı çulası da pakırap durattı. Kaytadığını minin cismim. Ama jürüküm sizge hemrah bop kalıdı o gülüm. Dedi İlham Gülçehre'nin közlerine tikilip durup. Gülçehre yürek şekillik bulakını levlerine tek küzüp durup. Rahmet, bu zancırını muhabbetimizin əsliki süpüdədə qədərləb saxlayman, dedi və ilhamı tikildi. Ulanın közlərdən balqıqan nur, qəliblərdəki çonqur muhabbətini şəpəxnin rəngəyə sığındırıb etdi. Güzəl kəlgüsümüzünü kütün gülüm, hazırqıda nəccəsi güzəl, bəxtlik pəytlərini kütü bilişi təyarlıq qılın, dedi ilham. Ula şunda xoşlaşdı.

ilham ketkendin kin, ulanın sözlüşi xatirisi, seyginiş qıtolgan şiirla, bir-birge bulgan sögüsünü ipatlaydıgan muhabbetlik bayanla bilen toldi. Ola bir-birinin kündülük işbaliyatlarını bilip duratdi. Jiraqtın his duyğularını sezalaydı. Ulanın paranlayışları emez, ünsizliklerimi düşünüş qıtolgan bulup, bir-birge özlerge ataqıgan bu xil muhabbet üçün minnettarlıqını ipatlaydı. Gülçehranın əzgülükge, sögüge, armanı tolğan jürgi bəxt şadımalıqı diye yayraydı. O arlap Ayzıbani üyüge əkilip kondurup aladdı. Onun bilen keçici mundışatdı. Vücud etki bəxtin onu mu bəhirlendirmekçi boğandak onu kucaklaydı. Bundaq küllədə o Gülçehranın üyüdeki kitablarını körüb etib, kalbideki qaranğılıq ornığa yorukluq payda boluvatkandak. Göz aldıdaki toman içidin kəlgüsüge tutuşduğun bir yol içilvatkandak.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: cinayetçiga aylanıp kalemem. O bu noktını nurgun ketimlap oylagan bolgaçka, ajırışış kaynakısı digendek undak oddi iş bolmaylı kalmay, belki pütülley mümkün bolmaydıgan iş ikerligige közü yetken idi. O obloniski digen geplanın birgimi işenmeydi. Onun her bir sözünü ret kılıdığanga mınlap misalı baydı. Karenin onun geplerini anlavi etip, özünün turmuşunu başkurup turuvatkan, onu özüge boysunuşku mecburlavatkan kudretlik zoravallıqnın onun sözlerdi ifadilinip turuvatkallıqını sezip durdu. Hazırki gep, senin acırışka kandak şart koyuşunda buluvatıdı. Annanın artık talepleri yok, hem ondak talep koyuşku cüret mi kılanmaydı. Pütülleydi gidek, senin kent korsaklıkınca karap kalan gep. Ya Tengerim, ne mümkün bu? Karenin acırışının hılmıhıl uşak işlerini, er taraf üstüge alıdığan mesuliyetlerini yadığı elip, Vronskiyge okşaş, numus kıçıdımay, işki kolu bilen yüzünü etip aldı. Sen hazır bek aya canlım ketivat sen. Bunu men bilip duruvat hemen. Lekin obdarak oylap bakıdıgallı bolsan. On mağzınge şapılak urganga sol mağzını tutup be. Çapınını saldırıp alganga könlükenini selip be. Dep oyladı Karenin işçi de. Bapta, bapta! Dedi o bırdılla çekirak avazı bilen. Bütün şermendicilik kiçi day. Balamdın mı vazgeçey. Lekin bu işini tılga mısan kandak? Kandak kılıçını kalırsan şun dakikın. Karenin şu gepni kılıpla kayna kısığı kaynına kılıp derizinin yenideki orunduğu berip oltırıp aldı. O kattık azaplangan. Numus mu kılıp kalgan idi? Lekin şu azap, şu numus bilen ten özünün ali cenaplık kılıp ulağı yol koyu vatkınıdın huşal bolup aya calınıp mı turu atattı. Oblonuski onundan tesirlenip birdem cim bulup kaldı. Alexey Aleksandrovich, mağı şensen, annasının ken köngüllükünü tekimi kadirleydu. Tanrının emri şundak boz gerek. O bu gepni dep koyup, arkadılla özünün ehmekanı gep kılgallıkını sezip, şu ehmeklikı üçün külü veçişki tas kaldı. Karenin onunla cevaben birini mi demekçi bolu vedi, lekin gelini yığı boğu velip, gep kılalmay kaldı. Bu mu peşanı gizilgan bir bəksizlik? Şükür demektin başka mal yok. Bu paket kaylınıp boğa iş bolsa mı? Mən kolumdan kelişçe işkin lağı yardan berimen. Dedi Oblonuski. Oblonuski kuyoğulunun uydun kattık təsirlenip çıxdı. Ama bu təsirleniş, bu işini muhafiq bir tərəf kılış xiyalıdın payda bolğan huşallıqıga heç kanç təsir kılmadı. Onun da bu huşallıqtın başka yeni bir oyumu baydı. Bu işte muvaffakiyet kazanğınımdan kiyin, xotunum bilen dostlarımga, menin padişa bilen nemi pärkim ba? Padişa armiyanı yötkise, onun hiç kimge paydası tekmeydu, men er xotunnu ayrı vessem, üç adamge paydası ba, deymen. Ya ki padişa bilen menin kandak okşaşlıkım ba, digendekerek yapna kılmen. İş kılıp şu çağda bunun da mı yakşı geplerini oylap tapımen? Dedi o külüp durup özüge özü.
1: Sizge azadı ne mi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizge bulmaydıgallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bup kagan. Çünkü
2: ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşü dağallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptik hemen.
2: Әр кіші өзінің қотыныға әркелік білі еметіне үз абыройыны сақла шәрті берен береді. Шындақкен, бұны шапқасызлік деп аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненені еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Nime? Nime dap atkan hiç düşünemedim go. Sana nim boldi?
1: Sana mın ketimlap etkandı mən. Sını oylamaslıkı ilacım yok. Mən sana layık emez. Sen bana tigişke tazı razı emez. Sen obdan oylan. Sen hata kılıvat sen. Sen yakşırak oylan. Sen beni hakiki yakış kömeysen. Eğer yaxsı gepanı o çıkıgın. Bu geplerini o ketigi karmayı turup sözle vatattı. Men katık azaptı kalımen. Hak ne mi desi devesun. Bəxtsiz bob geliştin şu yakşırak. Hazır del vakti. Ülgüreleyimiz.
0: Ben hiç de beni düşenmedim.
1: Dedi Kitty korkup gidip.
0: Sen toyunu bir kakınmakçı. Sen toy kılıçını halımaysan. Şundak mı?
1: Şundak. Eğer bana könlün bombasa.
0: Saran oldun mu?
1: Kitty elemdin bir dilli kızırıp gidip, ihtiyarsız tavlap gitti. Lekin Levin'nin çırayı şunçilik içinarlık idi. Kitty açıkkı hay berip, koludaki kiyimlerini taşlapla onun yenige gelip oldurdu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşiyer'de ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhuriyetin qat götürüş için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkı...

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlerle yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepaqaylı. Bugünkü Cahan Sayatimizdə Madagaskarqı barımız. Bugün yana yarışardaki 5 xil intayn alayın üsümlikini sözləb yermin. Qısqı video körüyü vəsə kişini kesel qıp qoyuşun mümkün. Bugün yana qızqarlıq bilimlədimi sözləb yermin. Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikte bugünkü Cahan Sayatimizdə başlayıq. Qadirlik dostlar, Madagaskar alayıdı coğrafiyelik orunga ige. Özgice ekologiyelik sistemi şekillendirgen. Hazır bu yerde 200 mindan köprek hayvan ve özümlük türü bar. Nurgullarını dünyanın başka caylardan tapkılı bulmaydı. Bu terpi adamın intayın ayran kaldırdı. Pubab tarihi yani maymun bulgısı tarihi dünyadaki en kadimi hem özgice derek türü. Hazır pekat Madagaskar'da pubab tarihi ormini sakılınıp kalan. Dünyada hazır pubab tarihinin 8 türü bar. Madagaskar'ın özdala bunun içindeki 7 türü var. Pubab tarihi karmakı gayet zor ananas kokşaydı. Tarih kolunun içki tokulmalarda su saklangan. İgizliki tahminen 20 metr etrafıda. Giya ünmeydiğen ünümsüz çöllükte pubab tarihinin meyvesi uzukluk mol içimlik ve tetitku. Tarih yopurmakı bolsa şu yerlikle en yaktırdığan köktatlanın biri hesaplandı. Kişiler hatta tarih koludaki boş kavaklarını öy kılıp oturdu. Lemur maymunu en iptidai maymun. Lemur maymununun mevcut bulup tıralışı, ulanın Madagaskar aralı ve yakın etraptaki aralarının muhitidin boğun. Statistik asaslanğanda, Madagaskar'da yaşaydıgan lemur maymunu cemi 54 yıl bulup, Madagaskar lemur maymunu üçün məxsus nurgun qoğdaş rayonu kurgan. Madagaskar lemur maymununu köngüldekidek yaşayış muhiti bilen təminligen. Madagaskar dünyadaki en çoğun hem en özgeci hamilyon padişalıqı bulup, 100 yılgı yakın hamilyon bar. Onlarının 59 xili Madagaskar'dalı var. Padişah hamilyon dünyadaki en çoğun, en iğir hamilyon bulup, ula aşaretlerine asas uzuk kılıdı. Meselen, kipinek, yaçvek, hesellerisi, süverek katarlıqla. Madagaskar kırpisi, Madagaskar aralı ve etraptaki aralığı tarqalgan bir xil üst emgücü ayval. Madagaskar kırpisinin təxminen 20 xili var. Onlarının bu aralı yaşayış tarihi neçi milyon yıldın aşıdı. Bazı Madagaskar kırpisi tarakta, bazıları suda, yani bazıları qarğıçaşqanğa oxşaş yer astıda yaşaydı. Zırapa xartumluq qurut. Bu Madagaskar aralığı xas xartumluq qurut türü. Zırapa xartumluq qurutunun boyunu uzun bulup, bu xil alaydı boyun qurulması, u yasaş ve ilişkimas gelidi. Erkeklerinin boyununun uzunluğu adeta çisininki 2-3 hessige doğru gelidi. Növete, nurgun zırapa xartumluq qurutu Madagaskar'ın ormanlıqlarında yaşaydı.
1: Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik, hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsamı çıkıdıkken ben. İlgiri bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkıma. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git bardu.
4: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
5: Bakıt.
6: Dadak tapıya.
7: Kaymaqla marucini.
8: Sabahdaşlar bile tuğan gün etkizir.
5: Bəxit.
9: Bir meydan basketbol müsabıqsı oynaş.
10: Layıqın bilen toncuk etim kol tutuşuş.
11: Abduma bile eydigende o da 5 yeşil çıraqdın etiş.
5: Bəxit.
12: Yamğurdun kiyinki çimliq buruqi.
5: Balamdan red yenmək ye deyişi.
13: Obdan oxşıqan bir vaxtama deyiş.
5: Bəxit.
14: Lirik müzikanlap qaqma istiş.
15: Kızımın toy köyüne kıyginde körüş.
16: Kadınasın bilen, seylik kiliş.
5: Bəxt diye nime? Bununla her kişinin öz cevabı var. Bəxt azaldın başka cayda emez. O da sizin yeninizde.
0: Qadirlik dostlar, dünyada ösümlük türlerinin köpligidin sanap tügetkili bulmaydı. İgiz dağ, tüzlənlik, yaki derya, qumluqlarının həmisi ösümlüklə yıldız tartqan caylardır. Mayli qayerga boraylik, har xil cho'ng kichik o'simliklarni ko'ra olamiz. Bugungi kunda biz radio oldidagi do'stimiz uchun yer sharidagi 5 xil intayin olaydi o'simliklarni tushuntirmoqchi. Birinchisi, nur chiqaradigan mogo. Nur chiqaradigan mogo yer sharidagi nur chiqaradigan o'simliklarning biri bo'lib, yer sharida taxminan 70-80 xil nur chiqaradigan mogo bor. U tropik balbag' yoki subtropik balbag' rayonlaridagi daraxt shaxlari yoki chirindi daraxtlarda o'sadi. Qorong'u joyda yoki qorong'u kechida yaltiroq nur chiqaradi. Bu yaltiroq nurlar oq, suz, ko'k, ko'kish, yashil rang qatorliq nurlardan tarkib topgan. Nur chiqaradigan mogoning nur chiqaradigan o'rni ayrim-ayrim holda zamburug' qalpig'i, zamburug' sepi yoki zamburug' yipchitanchisi bo'lib turga qarab farqlanadi. Uning yorug'lik chiqarish darajasi va uzoq so'zlik darajasi muhit temperaturasi va suv temperaturasining ta'siriga chuqur uchraydi. Undaqda, nima uchun nur chiqaradigan mogolar yorug'lik chiqara oladi? Bu bir xil biologik nur chiqarish hodisasi bo'lib, nur chiqaradigan mogoning tendagi magniy gidroksizlanib, oksidlanishga qarshi reaktiv sut tarixi ishqarlarini fluoresesin, ya'ni nur chiqaradigan elementga aylantirdi. Fluoresesin enzimining katalizlash reaksiyasida oksidlanib, ondan nur chiqaradi.

0: Neynigi?
1: Gündan latımız.
2: Bir obdan otur mektep okulçisi yan telefonu tolu görüp, hamışlık kesilgi gırtlar bolup kaldı. Bu zadı kandak iş. Yakında muhbir mundak bir parça haberini görgen. Xabarda adatki tolu otur mektepteki bir kız okulçunun daim yan telefonda məlum icdimai alaq süpsini körüyü vergelikten, ruhi krizis kıp itip

Hediye edip eskertip yötelgen zor somuluk hesabatını kaytırıp alğalı bulamdu. Muhabbetleşip öy tutu alğan mezgilde bir taraf karşı taraftan talebi boyca köp kıtım köp somuluk hesabat yötke pergen. Hem öz ihtiyarlıkım bilen hediye kıldım. Kaytırış hacetsiz deb izahlap koygan bulup, iki taraf öyleniş münasibeti ornatılmaganda bu pulni kaytırıp alğalı bulamdu. Yakında Ürümçi şehirlik Otur Xalık Sot Mekkemesi bir diloni sot kılıp ayaklaştırıp, öyleniş muhabbetleşiş mezgilide köp somuluk, meblağ muamelesinden kelip çıkan maceralarga hüküm kesim çıkırışını körsetme bilen təmirledi. 2023 yılı 9. ayda Liu Chang bilen Wang Fang torda tonuşup şu yılı 11. ayda resmi muhabbetleşiş münasibeti ornatıp öy tutuşka başlagan. Şunondan keyin Wang Fang köp qatım Liu Chang'a öy setip eliş, avtomobil setip eliş, bezeş qatarlıq toylaşışqa alaqadar işlerini tılğa ilip, onu məbləğ toplap, toy öyü, toy avtomobili setip elişqa aldıratqan. Wang Fang bilen toy qilish üçün hər aylıq kirimi aran 5000 yuan bolğan Liu Chang özünün öyü, avtomobilini setiş, uruq tıqqan dost buradarlardan qarz eliş, tordan qarz eliş qatarlı qusulla arqılıq Wang Fang'a sicil hesabat yötkep bergen. Hem bir qısım hesabatını yötkegendin keyin, öz ixtiyarlıqım bilen hediye qıldım, qaytırış hacetsiz dep izahlap qoygan. 2023 yılı 11. aydın 2025 yılı 2. aygıca Liu Chang Wang Fang'a cemi 1 milyon 410 min yuandan artıq hesabat yötkep bergen. Liu Chang hededin ziyade qarız ilip qarız kırsızıge çoğunqırp etip qalqaşqa köp pul muamili aparatları, qarız bergüciler, süyləş, ərz qılış qatarlıq yolla arqılıq onun cevapkarlıqını sürüştürgen. Ahırda Liu Chang bilen Wang Fang'ın ayrılıp ketişini keltürüp çıkargan. 2025 yılı Liu Chang Ürümçi şehri Şimgo rayonluq xalıq sot mehkemesige dava qılıp, Wang Fang'ni 1 milyon 410 min yuandan artıq pulni qaytırıp berişge hüküm qılıp berişini tələb qılgan. Wang Fang sotqa çıkıp ərizge cevap bermegen. O material tapşırıp özünü aqlap barlıq pulni Liu Chang hediye qılgan degen. Sot mehkemesi sot qılıp munda qardı. Öyleniş muhabbetleşiş muamelesindeki pulunun karakterini beriş məxsidi, somisi, bərgücünün iqtisadi iqtidari, məbləğinin işletiliş orni, iki tərəfdən alaqa xatırsıgı birləşdirib, hüküm qılış gerek. Bu diloda isabat yötkəş birdək iki tərəfdən öyleniş işlerine təyarlı qılışının aşkışlıq baskıçıda yüzbərgən bulup, roşen öyleniş bütümü mal mülki xüsusiyetini hazırlıqan. Öz ixtiyarlıqım bilen hediye kıldım, qaytırış hacetsiz diyen izahat bilen Liu Chang'ın kırım seviyesi zor somulu qarız paketi zıt bulup, bu Liu Chang'ın öyleniş kilişimini algı sılcıdış. Karşı tarafından talibini kandırıştaki pasif bayanı. Hakiki erkin hediye kılış məqsəd ifadesi emez. Ündüdar paranlışış xatırsı qatarlıq dəlil ispatlardın Wang Fang'ın öylenişini xalaydıqalıqını şart kılıp, Liu Chang'ın mal mülük tələb qılqalıqını körü alğalıp oludu. Bu Liu Chang'da xata tonu şekillendirip, şu sebeplik mal mülkünü hediye kılış vədisi bərgən. Alaqadar dəlil ispatlarını umumlaşdırıp, sot məhkəmisi Wang Fang'ni Liu Chang'a 1 milyon 180

Sevimli radyo alıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Mehir bir bulaq. Pinhan çaşmasını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayısını aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık horap tügümeydigan. Mehir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamgurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni meskuş kıldı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güldürümüz siler üçün.

Sevimli radyo anlıqıcıla şu tatlı programımız da alınışı batıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet usuzluğumuzda kandırdıgan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet könlümüzdeki seyriniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikki başlaydı. Muhabbet bizni tügümez bəxt duyğusuğa gərək kılıdı. Şuna biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ügün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizgi hemra bolsun.

Radyon Ustuslar programımızı da anlaştırıp atımız. Bala, mumusuğa tamak yüzü batkan apısının yeniği kırdı de. Apa, bugün muallim bizge, çoğun boğanda kandak gayanla ba, nemişlani kığınla bosa, şunu yüzüp gelinla, dep tapşırıq bədi. Gay digen neme apa, dep hayrallık bilen sorattı. Balam, gay digen, muallim digen dek, çoğun boğanda çoğun kılmen dep, könlünge pükken arzuyum. Dep baka, çoğun bosa nemişlani kınmakçı. Dep, oğluğa kaytırıp sual koyupta apsi. Oğlu birdem, apsıga birdem, çaklık orındıkta oltırgan mumısıga karıp etkendin kin, tuyuqsızla. Men çoğun bosam, dadamdek yakşı kotun alımen. Uçakta siz mi, mumamdek kıyırıp çaklık orındıkta oltırsız. O sizde iştirip sırtlağı ep çıkıdı. Tamaklarını yigizip koydu. Yeni teki mınçıga kırıp çaşlarınızı jüp koydu. Bu arzuyum ne? Tapşırıq dəptirimgi yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa kiçikkeni oğlunun eğizdin çıkıp atkan Adem'nin könlünü ert gidek bu sözlerini anlap özünü tutu olanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü ekip atkan hoşallık yaşlarını yöşüranmedi. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da eynek tek rol oynaydı kallıkını tekimi çoğun düşünüp yetti. Demek, ata anılarının kılıvatkan her bir işleri perzentlerine təsir gösterdi. Çoğlaşka ata anılar çokum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz

Radioning do'stlar. Tövende biz oddiylikni tashabbus qilamiz. Undoqda biz nima uchun oddiylikni tashabbus qilamiz? Turmushda agar siz oddiy bo'lsangiz, bu dunyo sizga nisbatan oddiy bo'ladi. Oddiy turmush kechirgandilar qanday bo'ladi? Baxtli turmush kechirgili bo'ladi. Adam çoğum özdün kanaat tepişini ügünü verişi, başkalağa ken korsaklık bilen muameli kılışı, her kandak işini mürekkep oyluvanmaslık gerek. Eğer köngüldeki menpi zerat iğırlasa, Adam hemmedin kakşaydıgan bab kalıdı. Şuna kararlı kalda eslimillerinizgi kartta retleş ep verip, sizini kuşal kınmaydıgan Adam ve işlani hatırınızdan çıkırıp taşlan. Hayatlık tolumu kıska, Mal dünya pekat vakitlik. Şuna oddiy ve hoşal kuram turmuş keçirişini bugün bilişimiz gerek. Hazır hoşallıkımız için nadir küyle devamlı gözüronlarda.

0: Hürmetlik radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 10. günü, Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayınız. Ben Bahtiyar Turgay.
1: Hürmetlik radio anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Süni akıl bilen yasamıçılıkların çoğunkur yoğurluşu ilgiri sürülüp, yoğur süpatlik tarakiyatka kuvvet koşuldu. Toğru siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyette körüstüş. Jelin'nin Çangçün, Şiki Moğol'nun İngan Aymıqı, Ügünüş tərbiyini çoğunkur kanat yaydırıp, Fıralanın etrafıdaki işlani hakiki yakşı kıldı. Pul muamile yeni süpatlik işlep çıkırış kuşlarının ulunu müstehkemledi. Dəlcayda temi tüp soğuruş yeni kuvvetini ravajlandırdı. Tayfun Borni, Ağ Delfin ilgiri kiyim bulup, Cıcağının Yuhuan ve Liçang'dan kuruqlıqı çıxdı. Alaqıdar rayonla bihaterlik müdafiye liniyesini bütün küçü bilen müstehkemledi. 7. ayda devletimizin ahalıla istimal baha körsat göçü oxşaş məzgildikidin 0.10-5% örüldü. Bu yıl aldınqı 7 ayda devletimizin rayon taşqı sodası muqim açdı. İran Parlamenti Dövlət Xəyəbsizliki Komiteti, Hormuz Boğızı Bihat

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyanın nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdiyev.
0: Jongo'nun Efopiyaga yordam berdigan mutaxassislar guruhidagi mutaxassislar Efopiyadagi kentlarga berib, Jongo'nun namratlarni azaytish tajribalarini shu joyning amaliyoti bilan chonqur birlashtirib, dehqonlarni urug', o'g'it, chorva, uy qushlari, yezi egilik mashinalari va uskunlar bilan ta'minlash orqali Jongo'nun yuqori hosillik terichilik, sog'lom boqmichilik, suv tejab sug'urish qatorliq texnikalarini kengaytirib, amaliy harakati orqali shu joyning namratlikni azaytish amaliyotiga yordam berdi.
1: Yaponiyaning moliya vaziri Katayama Satsuki yaqinda Yaponiya bilan Amerikaning tashqi pervod bozoriga birlashib aralashganligini jazmlashtirdi. Bu 2011-yili Yaponiyada qattiq yer tebrigandan keyin ikki taraf pervod bozoriga birlashib aralashgandan buyon Yaponiya bilan Amerikaning 15 yildan keyin yana bir qatim birlashib aralashishi. Yaponiya Amerikaga tayinib Yaponiya yenni quzalamdi.
0: Braziliya saylamining yaqinlashishiga ergashib, vizani cho'ridigan bir maydon diplomatiya to'qinishi Amerikaning Latin Amerikasi davlatlarining saylamiga

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-1 ayının 11 günü Ülke ministerlik dercilik asaslık rehberi kadırlarının Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının rolünü ögünüş, izçillaştırış məhsus muhakeme kurusu da kılgan Yeni Terakiyat Endisinin tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 5. ayının 23. günü Siyasi Kengeş 13. Nöbetlik Memleketlik Komiteti 3. yığınının iqtisad sahasidagi a'zolar birlashma guruhi yig'ini qatnashganda qilgan krizis davomida tirishib yangi fursat yetildirish, o'zgarish davomida tirishib yangi vaziyat

Bizning ichki iqtisodiy aylanishiga bevosita ta'sir yetkazganligini bayqadim. Shu joydagi bir munch korxona kerakli chat el xom ashyolarini kirgizolmay, chat eldagi xodimlarni qaytirib kelolmay, molni chiqara olmay, ishni ishlab chiqarishni to'xtatishga majbur bo'pti. Shuni his qildimki, hozirgi vaziyat burunqiga zodila o'xshmay qopti. Kang ko'lamda kirgizadigan Кәң көлемді чықырдыған мойет, шарайет өзгіріп кетіпті. Жазмен еңі вәзиетке асасен, тәрәқиятын етекләйдіған еңі пішкірі yolunu отыры қойыш керек. Шуңа бұл тұр төртінші айда, мән ішкі чоң айлынышны асасы гәуді қылған. Ішкі ташқи қош айлыныш бір-бірін үлгірі сүрдіған еңі тәрәқият әндейсіні бәрпақылышны отыры қойдым. Партия 19-нчы нөвәтлек мәркәзи комитеты 5-нчы умуми йыгынында яңа тараҡият әндисене барпа ҡылыш умумизлек орлаштырылды. Бу кәлгүси тараҡиятның стратегиялык орлаштырма ва һәл ҡылғыш тәдбир. Яңа тараҡият баҫҡычында күчәп алғы сүреп тамамлашҡы тегешлек зор тарихи вазифа. Шундайҡла яңа тараҡият идеясын изчиллаштырыштыҡы zor tadbir. Dövlətimiz əhalisi köp və bazar könümü pəvqiladə çoğun bir sosialistik dövlət bolu süpüti bilən zamani vilişqə atınış tarixi musabısı də müqərər halda başqı dövlətlə uçurab baxmağan türlük besim və kəskin xırıslağı duş gelidu. Yoldaş Mao Zedong'nun 1936-cı ilı qılğan sözü hazır mı bizgi ilham beridu. O, Мәйлі қандақ мұрәккеп, иғыр вә мүшкіл шарайты тұрғанды болсын, әрбі етекчіге әммідін авал лазым болыдығыны, өз күчіні мұстақыл өзгі өзі игі болыш асасыды ұйыштұрыш вә ішілтіш. Дүшменнің мәжбүр қылышы білен пасып орынғы түшіп қалыдыған әхвал дайым боп тұрыды. Бұндақ әхвалда мойымы ақтып орынны тез әсілі кәлтіріш керек. Әгер бұндақ орынны әсілі кәлтірәлмегенде, кейінгі қадам мәғлубиеттің ибарат болуды. Актив орын қияли әмәс, бәлкі конкрет мадди болуды деген. Біз өз әхвалымызны чықш қылып, ішкі чоң айлынышны равалаштырып, тырышып, зәхір өтмәз, зәхір етмәз, алмаз тән болып тауылынып чықыдығалы болсақ, халықара вәзиетнің қандақ өзгерішедің қатын нәзәр, Baştın axır kötürəngi roh bilən məvcud bop turalaymız və tərəqi qılalaymız. Hər qandaq Adəm bizni qoldamaydı, gilimizdən boğalmaydı. Yeni tərəqiyat əndisini tez bərpa qılışdın məqsəd, mölçərligili boludıqan və mölçərləş qiyin bolğan xılmıxıl küşlük boran çapqın və şiddətlik dolqullada məvcud bop turuş küçümüz, rıqabət küçümüz, tərəqiyat küçümüz, Davamlaşma küçümüzni aşırıp, Junhua milletinin uluq gölünüş qadiminin astlap qalmaslıqıga, hətta toxtap qalmaslıqıga haqiqi kapalatlı qilishdin ibaret. Əməliyyat davamida tonuş cəhətki bəzi xata qarashlarının aldın ilişki diqqət qilishimiz kerek. Birincidin, gəpnin aldıqılı esil bilip, bir tərəplimi halda işki çoğun ayınışını asas qilishinin təkidləp, ishini sirtqi ichib etish doirasini zo'r darajada kichkiltishni tashabbus qilish. Ikkinchidan, gapning kayinigili esilib olib, bir taraflama holda ishki tashqi qo'sh oylanishini ta'kidlab, xalqaro andiza va vaziyatning o'zgarishiga parvo qilmay, ishki bosh sirtda bo'lish, kang ko'lamda kirgizish chiqirishda qonib fikr yo'liga mahkam esilib olish. Uchinchidan, har kim o'z oldiga ish ko'rib өз дайырысы ділі әркет қылып, мәмлекет бойынша бірлік келген чоң базарыны құрыш. Дөлет ішідікі чоң айын ішіні равалаштырышқы көңіл білмей, өз жайы, өз районының кичік базарыны құрыш. Өз жайда кичік айын іш шекілләндірішінің көйді болыш. Төтіншіден, әшіа обыртыны равалаштырышыны, ұқтысатының айын ішіні равалаштырғалық деп қарап, Төән қатламлық әшіа обырты білән әпілішіш. Бәшіншіден, ғалдым боғыдыған техника қиын мәсілілеріні әл қылыш тілғі елін сыла, әмміш құтұтыш қылып, тәкірар құрылыш қылыш.
obyektiv əməliyyət və kəsb asası bilən hesablaşmay, ali, zor, qat türləqli esil biliş, nəticədə onu pütməz türgə aylandırıb qoyuş. Altıncıdən, işki ehtiyacını aşırış, işki çoğun bazarını şəkilləndiriş tılgı elinsila, yəni qarğulaca qərz elib silinmini köpəydiş, istimalini ziyadı qozgıdış, hətta yukarı energiya sərfiyatlıq, yukarı bulğumuluq türləgə yəni hədəb tutuş qılış. Yettinçidən, təminat tərəplik qurulmuluq ıslahatqı əhmiyyət bərmək, ehtiyac tərəplik başquruş qılı əhmiyyət berib, təminat arqılıq ehtiyac yardıdığan teximi yukarı səviyyəlik, hərkətcan tamponluq şəkilləndürəlməslik. Səkizinçidən, bu, ixtisad, pən texnika tarmaqlarının ilə işi, biz bilən ancı alaqısı yox dəb qaraş və başqıla. Bulanın həmmisi bir tərəpləmə, hətta xata qaraş, onun aldını iliş və onu tüzdü şərt. Yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılışının aşqıçı, ixtisadının ravan, tosalğısız aylınışıdı bulub, bu xuddi kişilə itqandək, Bədənin müsbət mənfi mücəzgi komandalı qılıdığan rinməy, duməy tomurlarını ravallaşdırışqı oxşaydı. İqtisadi hərkət, türlük işləb çıxırış, zörür amilləri birikməsinin işləb çıxırış, təqsimat, obrut, istimal halqılırda orqanik cipsilişini tələb qılıdı. Şu arqılıq, ayınış və yürüşünü əməl qaşırdı. Normal əhvalda, İqtisadının aylınışı ravan bolsa, maddi məhsulat köpüyüdü. İctimai baylıq cuğlunudu. Xalqının bəxt saadı daşıdı. Dövlətinin əməli küçü zoruyudu. Şu arqılıq, burmusuman yüksülüdüğən tərəqiyyat cəriyanı şəkilinudu. İqtisad aylınış cəriyanı da tosuq nuqda, üzük nuqda körülsə, aylınış tosqulluq uçuraydı. Makro cəhətdə iş sürüdü tüvəlləş, işsizlik köpüyüş, xəyub xətər cuğlınış, xəliqara kırım çıxım tənpun bulmasılı qatarlıq əkvalla körüldü. Mikro cəhətdə işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıq kilib çıxış, karxanılanın önümü tüvəlləş, ahalının kırımı azıyış qatarlıq məsillə körüldü. Dövlətimizin hazırqi tərəqiyyat basqıcı da İqtisadi aylınışını ravallaşdırışdiki ən asaslıq vəzipə təminat tərəfini önümlük ravallaşdırışdın ibarət. Önümlük təminləş ixtidari küçlük bolsa, aylınışdiki tosuq noxtlarını ravallaşdırıqlı. Boğma alət çəklimisini tügətkili. İş orni və kırım yartıb, ehtiyac ixtidari şəkilləndirgülü boludu. Şuna biz təminat tərəflik, Qurulmalıq ıslahatını çonqurlaşdırışdın ibarət bu asasi liniyədə çıngdırıb, üçünü tügitiş, birini tövəlitiş, birini toluqlaş mühim vəzipisini davamlıq orullab, kəsb qurulmasını umumüzlük sərxillaşdırıb və onun dəridisini östürüb, yenilik yartış ixtidari, rəqabət küçü və universal əməli küşünü aşırıb, təminat sistemisinin əvrişimlikini küçəytib, teximi yuqır önümlük, və texmin yuqur süpətlik selinma, asılat münasibəti şəkilləndirib, ixtisadının yuqur səviyyəlik ərkətcan tamponluqını işqaşırışımız şərt. Mən, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpaqılışının ən mayətlik alaydiliki, yuqur səviyyədi özgü tayiniş, özünü qudrət tapdırış digən idim. Növətdə, dövlətimizin ixtisadi tərəqiyyat muhiti da özgürüş boldi. Bolubmu, İşləb çıxırış, zörür amillərinin nisbi üstülükü də özgürüş boldi. Əmgə küçü tənərxi tədirci işib, baylıq, muhitnin bərdaşlıq beriş ixtidari boğma alət qeytib, konu işləb çıxırış fonksiyasının birikiş usulunu davamlaşdırış təslişib gətdi. Pən texnikinin muhimliqi umumüzlük gəvdiləndi. Bundaq əkvalda biz öz aldığa yenilik yardışını teximi təkidlişimiz şərt. Şuna 14-ci 5 yıllık yirik plan təklifi də pən texnikada yenilik yartış birinci zor tədbir. Kəsb boğumu haldı də böz şasıl qılış ikinci zor tədbir qılındı.
Biz cazmen bu meseleni mevcut bulup duruş, turalmaslık ve terakki kılış, kılalmaslık yükseklikten tonup, pen teknikada yenilik yaratış oralaştırmasını umumuzlu küçeytip, evzel baylıkını toplap, yenilik yaratış ötkülüge hocum kılıştı ki, ilan çıkarıp başlamçı tallaş tözülme mekanizmini küşlük, tertiplik algı sildirtip, yenilik yaratış zenciri bilen kesip zencirinin cipsilişini küçeytip, yol haritisi, vakit cedveli, mesuliyet tüzümünü aydınlaştırışımız. Tarmakla ve yerlik hükümetle başlamçı buluşku muvaffık gelse, yakşı başlamçı buluşu. Karhanıla başlamçı buluşku muvaffık gelse, hükümet bütün küçü bilen kol işi gerek. Merkez karhanıları katarlık, devlet karhanıları eğir yükni dadılık bilen zemisigi ilip, sepnin olduğunu menişki cüret kılıp, dadıllık bilen icadi teknikinin menbesi, zamanevi kesip zencirinin başlamcısı buluşu gerek. Bugünkü dünyadaki en kemçil baylık, bazar. Bazar baylığı, devletimizin gayet zor özelliği. Bu özellikten toluk paydınıp ve onu toluk cari kıldırıp, onu üzlüksüz müstehkemlep ve küçeytip, yeni terakkiyat endisini berpa kılıştaki küçlük terakki aylandırış gerek. İşki ihtiyacını aşırış, pul mamile xavip xatiri ve taşki zerbegi takabül turuştaki vakitlik tedbir emez. Uluq su bilen bastırıp suğuruş digerlik mi emez? Nokul alda hükümet silinmesinin salmıkını aşırış digerlik tekim emez? Belki devletimiz iqtisadi terakiyatının emeli ehvalığı asasen işki ihtiyacını aşırdığan önümlük tüzüm orantıp, işki ihtiyaç yuşurun küçünü kozgıtıp, mükemmel işki ihtiyaç sistemisini tez yetildirip, ihtiyaç tereplik başkuruşunu küçeytip, ahale istimalini kengeytip, istimal katlımını östürüp, pevkulade zor kölemlik işki bazar kuruşunu imkaniyetlik sicil tarihi ceryanga aylandırıştı geldiktir. Yeni terakiyat endisini berpa kılıp, yukarı seviyelik sırtkı içi bitişte, kudretlik işki iktisadi aylini sistemisi ve müstehkem asasi halet hazırlaş. Hem de şu asasta dünyavi zörür amıl baylıkını küçük celip kılış küçü, keskin halkara rekabetdeki küçük rekabet küçü, dünyavi baylık taksimatıdaki küçük hareketlendirgüş küçünü şekillendiriş şart. Hem tavar mülazimet, meblağ, ixtisasla katarlık zörür amıla cahitki yötkülüşcan içi vitişini sicil çonkurlaştırış. Hem kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katarlık cahitki tüzümlük içi vitişini puhtık eden bilen kenge içiş gerek. İşki çoğun ayınışının koş ayınıştaki yetekçilik rolünü küçeytip, devletimizin halkara hemkarlık ve rekabetki katnıştaki yeni özellikini yaratış gerek. Halkara ayınış arkalık işki çoğun ayınışının önümü ve seviyesini östürüşke ehmiyet verip, devletimiz işlep çıkırış zörür amillerinin süpüti ve taksiminin seviyesini östürüş gerek. Halkara bazar rekabetdeki katnış arkalık, devletimizin mahsulat ve mulazimet eksportidiki rekabet küçünü aşırıp, devletimizdeki kesiplerinin tipini özgertip, derecesini östürüş kütürütkü bulup, devletimizin dünyavi kesip zenciri, teminat zenciri, yenilik yaratış zencirdeki tesir küçünü aşırış lazım. Devletimiz karhanılarının menfaati dünyanın bulun kuşkaklarına çıkınaydı. Köpçülük halkıra işlerini bilişke ehmiyet verip, menfaat münasibeti bağı devletle, soda hemrayi devletleri, silinme obyekti devletlerinin ehvalını çoğunkur tatkik kılıp, köngüldü san buluş, paydını közlep ziyandın sahılınışını işe aşırışımız gerek. Kıskısı yeni terakiyat baskıçıgı kırış, yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılışını, devletimiz iktisadi, icdimai terakiyatının nezriyevi logikisi, tarihi logikisi, real logikisi belgilegen. Bu üçü bir-bir gizliş bağlangan. Yeni terakiyat baskıçıgı kırış, devletimiz terakiyatının tarihi oranını aydınlaştırdı. Yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, devletimiz zamanevilaştırış kuruluşunun yetekçi prensipini aydınlaştırdı.
yeni terakkiyat endisini berp

Bəzda İlham onun düşləriga hamrah bolardı. Şu gün o yap yeşil buğdaylıqda İlhamın özüge qarab kelibatqanlığını gördü. O mu İlhamğa qarab şügürdi. Gülçehre İlhamğa yaqınlaşıp qollarını sozup onu tutay dep qalganda İlham tuyuqsız keyniga örülüp ketip qaldı. O nahayti yiraqqa ketdi. O uyqudan uyğanğanda köngli şu qadar yerim idi. İlham Gülçehreni körüp örülüp ketip qaldı. Onun Gülçehre'nin çüdeki bu hareketimi Allah kaçan Gülçehre'nin ayrılıp ketkerlikden derek berip durattı. Gülçehre şunca aciz idi ki, bir çankak düşümü onu şunca olan sarasındaki salalaydı. Şu günü tan seherde Gülçehre, siz zimistan'da kalbimle makan kılıp, baharda çeyleyen kağı kuzgunsuz. Cülalık sumuruğunu azap kapsigi bend kılıp, onun nalisigi biperva oğuçsiz diyen uçurunu yezip İlham'ı yolladı. Uzaq ötməklə telefon ekranıda İlhamın ismi yorudu. Bədiliki yuqri obrazlıq ifadələş bopdu. Sizdə həqiqi icadiyyətçi, sənətkarda buluşuq digişlik talant ba. İlham hər qitim qıdək Gülçehrənin sözlərinin məzmundun özünü qaçırıb bədilikini maqtab atatdı. Biraz dinkin arq-arqıdan uçur gəldi. Gülçehrə, muhabbətnin mövcudluğu ay yılla bilən, yıraq yıqıllıq bilən, Künde didarlı işlerle ölçemeydi. Hakiki muhabbet bizim kalbimizde mevcut buludu. Ruhimizde kuvvetlendi. Bizim tonuşumuz, ögünüş, izdiniş, icariyet sebebinden bulgan. Tuygularımız şu ortaklık üstüde yetilip, muhabbetimiz şu ortaklık üstüde bağlangan. Şuna bu sögünün kıymeti izdiniş ve icariyette özünü tepişi gerek. Güzel kelgüsümüz için tırışın, ögünün, izdinin. Hazırkı izlenişlerinizde hem kelgüsünün güzel dakikalarda men siz bilen bilir. Gülçehre İlham'ın hatlarını kayıt okudu. İlham'ın bu keskin sözleri onu çoğunkur oyğı saldı. İlham'ın sözlerden ifadını vatkan muhabbet, huddi ötmüşkü aynıp ketken barlık nesledek tolumusuz hem yıraktı idi. Koya cimırlap durgan yıldızlığa okşaydı. Celip kılarlık ama bekmü jirak. Halbuki onundaki sehri güç aşu yırağıqtan kiletti. Gülçehre'nin İlham'ın şunçı çoğunkır suyuşumu onun tolumu yırağılığıdın, onun yıkılış amıqalıqıdın boz gerek. Gülçehre pekat bir xil hiyali tuyğudala onun bilen astı-astı yıkılışı vatkan dek bolatdi. Gülçehre kıyaslarını şunda xulasılıdı. Qarğında İlham hissiyatçan kızgın Gülçehre'ye qarğında yanıla hayati küşkü tolgan. Kalbi de arzu istekle urğup durgan Gülçehre'ni bekrek yaxşı gördüğün dağılattı. Yeni yıl kırışı bilen Gülçehre'nin kenetki hizmeti ahırlaşıp idarığı kaydıp geldi. Şunun oluşupla onun yazgan tətqiqat maqalısının alahide mukapatka erişkenlik haberi geldi. Yeni neçü gün ötüpla şu türünü kenaytış toğırsıdaki orunlaştırışını tapşırıb aldı. İdarıgı mu bu türünü kenaytış rasxodu çüşürüldü. Gülçehre'nin idaretki inaveti bıraklı kötürülüp getdi. Bu neticele Gülçehre'nin güçlük hayacan kısaldı. Onunca bu netice İlham'a, İlham'ın onunla güç atakıgan sögüsüge mensup idi. Mukapat pulu bilen bu türgü münasifetlik orunlaştırışlarına tapşırvağında o ıhtiyarsız İlham'a bu hoş haberlerini yetküzdü. Ahırda, minin hayatımdaki barlıq netice şatlık, bəxtinin həmisi sızman atakıgan sögüge mensup dedi. İlhamdan dərhal uçur qaytdı. Mübarək bolsun Gülçehre. Bunun dinkin sizge teximi zor utuqla yar bolsun. Mın yadın başqıcı düşenci bəsiniz mü? Sizin qadır qımetinizin ilib çıxıdığan nərsə yenili sizin nəticiniz. Qalbinizdə özünüzge bir yüksək orunu bekitin. Həm reallıqdı mı şu orunda turuş üçün tırışın. Gülçehre'nin axırqı sözü yeni itibarsız qaldı. Onun könlünü sus tuman qaplı valdı. Jürgeni naməlum bir nəsə qacab yeydi. İlham olanın muhabbeti, münasiyyəti haqqıda sözləşdən özünü qaçırğan seri, Gülçehre'nin yürügeliki təlpünüş olğoyub bir vatatdı. Şükünü keçdə idardiki xizmətdaşla, şəhərdiki bir tez tamahanlığı yığılıb Gülçehre'nin utuqlarını təbriklədi. Ola bir eğizdən Gülçehre'nin güzəlligini, pəzilidini, nəticələrini maqtaşqanda Gülçehre'də fəxirniş və xoşallıqdan əsər yox idi.
İlhamның сөйгісі болмаған бұ хайатта маңы бұ күзәлікнің, яшлықның, нәтишләнің немі керекке? Бұ пікер Калыстын кетші білін, оныңды күшілік, мәйістік пайда болды. О, мейдәз еқлағыны бұханы қылып, өзір сорап, сорындың балдорлы қайтып чықты. Сыртта ямғыр еғі ватқан еді. О, такси тосып қайтты. İlham yağmurun yaxşı görətdi. Yağmur yaqqan külləri sırtta yağmurğu çınınıp oldurup xiyal sürətdi. Ola nəçə qetim yağmur yaqqan peytlədə şirin söhbətlədi boğan. Şu tapta bu yurtnın yağmurumu İlhamı sıyğınıp atqan bolsə kerek. Yağmur deriz aynikidən xuddi köz yaşladək taranıp aqatdı. O öyge qaytıp gəldi. Öy tep-temiç. Pəqat Сырттын ямғурның тарасылған авазы алынып тұратты. Гүлчехра карватқа өзін ташылды. Көз яшлары тарамлап төгілішке башылды. О, Илханны сыйғынған еді. Өй ішінімі, сыртымы, сыйғыныш қаплыған еді.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepaqaylı. Bugünkü Cahan Sayyatimizdə Madagaskar qıbarımız. Bugün yana yarışardaki 5 xil intayn alayın üsümlikini sözləb yermin. Qısqı video körüyü vəsə kişini kesel qıb qoyuşu mümkün. Bugün yana qızqarlıq bilimlədimi sözləb yermin. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikte bugünkü Cahan Sayyatimizdə başlayıq. Qadirlik dostlar, Madagaskar alayda coğrafiyelik orunga ige. Özgüce ekologiyelik sistemi şekillendirgen. Hazır bu yerde 200 mindan köprek hayvan ve özümlük türü bar. Nurgullarını dünyanın başka caylardan tapkılı bulmaydı. Bu terpi adamın intayın ayran kaldırdı. Pubab tarihi yani maymun bulgısı tarihi dünyadaki en kadimi hem özgüce derek türü. Hazır pekat Madagaskar'da pubab tarihi ormini saklanıp kalan. Dünyada hazır pubab tarihinin 8 türü bar. Madagaskar'ın öz dala bunun içindeki 7 türü var. Pubab tarihi karmakı gayet zor ananas kokşaydı. Tarih kolunun içki tokulmalarda su saklangan. İgizliki tahminen 20 metr etrafıda. Giya ünmeydiğen önümsüz çöllükte pubab tarihinin meyvesi uzukluk mol içimlik ve tetitku. Tarih yopurmakı bolsa şu yerlikle en yoktırdığan köktatlanın biri hesaplandı. Kişiler hatta tarih koludaki boş kavaklarını öy kılıp oturdu. Lemur maymuni en iptidai maymun. Lemur maymununun mevcut bulup tıralışı, ulanın Madagaskar aralı ve yakın etraptaki aralarının muhitidin boğun. Statistik gasaslanğanda, Madagaskar'da yaşaydıgan lemur maymuni cemi 54 yıl bulup, Madagaskar lemur maymun üçün məxsus nurgun Qoğdaş rayonu kurgan. Madagaskar lemur maymunni köngüldekidek yaşaş muhiti bilen təminligen. Madagaskar dünyadaki en çoğun hem en özgeci hamilyon padişalıqı bulup, 100 yılgı yakın hamilyon bar. Onlarının 59 xili Madagaskar dalı bar. Padişah hamilyon dünyadaki en çoğun, en iğir hamilyon bulup, ula aşaretlerine asas uzuk kılıdı. Meselen, kipinek, yaçvek, hesellerisi, süverek katarlıqla. Madagaskar kırpisi, Madagaskar aralı ve etraptaki aralığı tarqalgan bir xil süt emgücü ayval. Madagaskar kırpisinin təxminen 20 xili bar. Onlarının bu aralı yaşayış tarihi neçü milyon yıldın aşıdı. Bazı Madagaskar kırpisi tarakta, bazıları suda, yani bazıları qarğıçaşqanğa oxşaş yer astıda yaşaydı. Zirapa xartumlu qurut. Bu Madagaskar arlığı xas xartumlu qurut türü. Zirapa xartumlu qurutunun boyunu uzun bulup bu xil alaydı boyun qurulması, u yasaş ve ilişkimas geliyordu. Erkeklerinin boyunun uzunluğu adeta çisininki 2-3 hessige doğru geliyordu. Növete, nurgun zirap xartumlu qurti Madagaskar'ın ormanlıqlarında yaşaydı.
1: Adaş, ət bağçığı verip 10 kilometre yürüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işittik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işittik, bulduk mana.
3: Yeni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçü, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işittik, hazır çiniq işti bəs işimiz. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri bikahçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git bardu.
4: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
5: Bakıt.
6: Dadak topuya.
5: Kaymaqla marucini.
7: Savaqdaşlar bilan tuğan gün ötküzüş.
5: Bəxit.
8: Bir meydan basketbol müsabıqası oynaş.
9: Layıqın bilen tonca qetim kol tutuşuş.
10: Abdumobil aydigəndə u da 5 yeşil çıraqdan ötüş.
5: Bəxit.
11: Yomğurdan keyinki çimliq buruqi.
12: Balamnın red yenmək ye deyişi.
13: Obdan oxşığan bir vaqt tamaq yeyiş.
5: Bəxit.
14: Lirik musiqanlap qaqnaş çiş.
15: Kızımın toy köyüne kilginle körüş.
16: Kadınasın bilen, seylik kiliş.
5: Bəxt digen nime? Bununla her kişinin öz cevabı var. Bəxt əzaldın başqa cayda emez. O dəl sizin yeninizde.
0: Qadirlik dostlar, dünyada ösümlük türlerinin köplügidin sanab tügetkili bulmaydı. İgizdağ, tüzlənlik, yaki derya, qumluqlarının həmisi ösümlüklə yıldız tartqan caylardır. Mayli qayerga boraylı, har xil çoğ kiçik ösümliklərni görə aləyimiz. Bugünkü gündə biz radio aldadakı dostlarımız üçün yer şəhərdəki 5 xil ən tayın alaydı ösümliklərni düşündürməkçi. Birincisi, nur çıxırdığan mogu. Nur çıxırdığan mogu yer şəhərdəki nur çıxırdığan ösümliklərindən biri olub, yer şəhərdə təxminən 70-80 xil nur çıxırdığan mogu var. O tropik balbağ yoki subtropik balbağ rayonlardakı daraq şaxları yoki çirindi daraqlarda ösüdü. Qaranğı jayda yoki qaranğı keçidə yaltıraq nur çıxırdı. Bu yaltıraq nurlar aq, suz, kök, kökiş, yeşil rang qatarlıq nurlardan tərkib tapqan. Nur çıxırdığan mogonun nur çıxırdığan orni ayrım-ayrım halda zamburuq qalpığı, zamburuq sepi yoki zamburuq yipçitancısı bolup türge qarap farqlandı. Onun yoruqluq çıxırış dərəcəsi və uzaq sözlük dərəcəsi, muhit temperaturusu və su temperaturusunun təsirge çoğunqır uçuraydı. Ondaqda, nem üçün nur çıxırdığan mogula yoruqluq çıxıralaydı? Bu, bir xil biologiyelik nur çıxırış adısı bulup, nur çıxırdığan mogunun tindiki magni hidroksizlinib, oksidlinişki qarşı reaktiv süt tarixi işqarlarını filorsisin, yani nur çıxırdığan elmet qaylandırdı. Filorisisin enziminin katalizlaş reaksiyası da oksitlinip andın nur çıxırdı. Şunun bilen kapkarangı ormanlıqtı nur tarqıtıdı. İkincisi altın bilik otu. Bazıla altın bilik otunun gülü altın bilik oxşaydı o deyişidi. Onun rengi uçuk, adamını neptun kılıdı. Kök rangdan başka hal, kızıl, seyrik, sözün qatarlıq ranglarının hemisi mövcud. Altın bilik otu bir xil tamaş kılındıgan bilgiye bulup, özünün güzellikine tayınıp, əsələrlerdi özgü gelip kılıp, uruq tarqıtıdı. Altın bilik otu kurup ketkendin kiyin urqi yerlip gidiyordu. Üçüncisi, mengisman kaktus. Kaktus yumulaq qam yapılaq, tek, yopurmaqı kıskı tiken qoxşaydı. Bazda gülü ecilip tekim omaq bulup gidiyordu. Lekin bir xil kaktusun öz içeriyani başkalanıge qoxşumaydı. Onun şekliye kişilerin təsavvurunu tekim özgertken. O dəl mengisman kaktusun ibarat. Mengisman kaktus yap yeşil bulup, qolu egilip ösüdü. O de tügülüp durgan tüklük kurut qoxşaydı. Bulup mu o mengi bəkirə qoxşaydı. Onun sırtkı görünüşü özgücü bulup, özgücü alaylılıkı ige köp göçlük ösümlük. Köp göçlük ösümlüklerinin özgürüşünün səbəbi sırtkı muhitinin gıdıqlışı uçurğanlıqıda. Bu, suğuruş, kün nuru çüşüş, klimat özgürüşü qatarlıqlarını öz içi alıdı. Çok kısmının ösüşü de bir normallıq yüz berip, köp kıl ösüşü noktasının asıl buluşunu kaltırıp çıxırdı. Bu ösüşü noktaları oğun solğa qarap tərəqi qılıp, bir sızıq asılı qığanda o yelpügü şəkillik, ya ki toxu tacisman şəkilge keliyordu. Mengisman kaktus manumuşunda qoşumçilişi şadislerdi şekillendi. Onu da tüyüksüz özgürüş yüz bergelikliği qarman, o adet naydı karşılındı. Tötüncisi, hristal gül. Hristal gül bir xil sırlıq saman qollu qosumlik bulup, köp kısmı Asiya, Şarkı Cənub Asiya'nın mötüdül bəlbağ rayonlarına tarqalgan. Onun teni aq, mervai tek süzük bulup, qarmaqı muz bilan qaplanganda köründü. Lekin onun da xlorofil bulmağaşqa, çirindi yuburmaqlarını sümürşkü taynıp yaşaydı. Hristal gül, soğuk, nem muid yaşaşını yaxşı gördü. Adatta yağmurdan keyin toplaşıp ösüdü. Poreklap ecilgan kristal gül süzük bulup, hemişi xijilcan alda beşini tüven selip durdu. Qeyrgandan keyin qoŋur dağla payda bulup, asta-asta qurup ketidi. Kelerki yili qaytadan oxşash bir orinda ösüdü. Anlaşla qarganda uni yaxşı doğru bulup, tanni quvvatlash ve yo'tal toqtutish unumiga egishgan. Beşincisi qunduz yusun. Qunduz yusun bir xil qo'sh pallalik o'simlik bo'lib, fotosintez roli elib bordigan yopirmiqi bo'lgandan sirt, yildiz qismida yana kichik chaliqlarni tutishga mas'ul bo'lgan hasharat tutish qaltisi bo'ldi. Uning g'alati yeri shuki, uning hasharatlarni tutib yeyish iqtidori bor. Faqat kichik chaliqlar yaqin kelib, uning sirtidagi yashil tikanlik tuklarga tegib kessalar, hasharat tutish qaltisi kengaydi. Kichik chaliqlar uzib kirgandan keyin, tutish qaltisining ichki devoriga takkanda, hasharat tutish qaltisi darhol qorilib, cheng yepilib, kichik chaliqlarni ichiga solab qo'ydi. Hamda o'simliklar azim qilib, oziqliklarni sümürüp, o'zining o'sib ketilishi uchun ta'minlaydi. Sümürüp bo'lgandan keyin, hasharat tutish qaltisi qaytadan ichilib, qaltisidagi suv va kichik chaliqlarning qoldiqlarini chiqarib yetadi va yana bir ovning o'zining qiltqiga tushishini kutadi. Butun jarayonga faqat bir necha kun yoki bir necha soat ketadi. Nihoyat tez. Shuning uni go'shxo'r o'simlik deyishmi to'liq to'g'ri emas. Qunduz yusun butun dunyoga tarqalgan bo'lib, ko'pincha ko'lchak, sozliq, ko'l qatorliq joylarda o'sadi. Nam to'pa va o'simliklardami paydo bo'lishi mumkin.
6: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4 xizmat qilishni boshlaydi. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artık ahlatını bir taraf buldu. Anam muhit asarayış işçisi. Boran çapınğa karmay her günü şehrimizini tazlaydı.
1: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
17: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelənə.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilərə ehtiram.
6: Ana, cəpa çəkdiniz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗызлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tükişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güller nasıl görmen?
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücreyir var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot işidilə təsdiq qılındu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatudu.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadıydı.
5: Bir günü gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: Yeshong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
7: Ting Yuan Zhu, Xue Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
9: Zhonghua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun Song Du Ban. 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
10: 第五讲，大一统与中华民族初步形成，秦汉时期。秦国书同文、车同轨、量同衡、行同轮，开启了中国

Sevimli radyo alguçular, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, rohnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mihir bir bulak. Pinhan çeşmesini hiç kim kömegen. Mihir bir derek sayesini aptap kıbegen. Mihir kıymetlik baylık korap tügümeydigan. Mihir bir güher emmeylen erişini arzulaydigan. Mihir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit, tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir kuddu bahar aptipidek sizni, mini hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir kuddu simsim yamgurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir kuddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni mez hoş kılıdı. Söyümlük dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir taqtaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Sevimlik radyo anlıqıcılar, şu tapdı programımız da alınışı batıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seyginiş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikki başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duyğusuğa gərək kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşaşını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ögün olaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizgi yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizgi hemra bolsun.

Radyonuq dostlar, proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Bala momusuğa tamaq yegizib atqan apısının yeniga kirdi de. Apa, bugün muallim bizge çoŋ bolganda qandaq qoyanlar ba, nime işlarni qığınlar bolsa, şunu yezip kelinglar dep tapşırıq berdi. Qoy degen nime apa? Dep hayranlıq bilen soraptı. Balam, qoy degen muallim degendek çoŋ bolganda çoqum qilman dep köŋlinge pükken arzuyum. Dep aqa, çoŋ bolsaŋ nime işlarni qınmaqçı? Dep oğluğa qaytırıp sual qoyupdı apısı. Oğlu birdem, apısıga birdem çaqlıq orındıqta oltırgan momısıga qarıp etkendin kiyin tuyuqsızla "Mən çoŋ bolsam dadamdek yaxşı xotin alıman. Uçaqdı siz mo momamdek qeyirip çaqlıq orındıqta oltırsız. O sizni iştirip sırtlağı ep çıqıdı. Tamaqlarını yegizip qoydu. Yeni teki mınçıga kirip çaşlarınızını jüp qoydu. Bu arzuyum ne tapşırıq dəptirimgi yazsam bulamdı apa. Şu tapta apa kiçikkeni oğlunun eğizdin çıkıp atkan adamın könlünü ert gidek bu sözlerini anlap özünü tutu alanmay oğlunu bağırığı çın baskın içe közünü eqip atkan huşallık yaşlarını yöşüranmadı. Hem özünün barlık kıgallarının oğlu aldı da aynak tek rol oynaydı kallıkını tekimi çoŋkur düşünüp yetti. Demek, ata anılarının kılıp atkan her bir işleri perzentlerine təsir gösterdi. Çoŋlaşqa ata anılar çoğum her cayda ulağı ülgü buluş gerek. Biz ata anılar balılağı nisbeten bir aynak. Bu aynak her vakit pakırıp dursun. Her vakit süzük halıdını saklısın. Her bir aileye bəxtinin yar buluşunu ümit kılınsın.

15-nji 5 ýyl mezgilde döwletimiz halkarada eng rekabet küçigi ýa tamojna nazarat qilish başgaryş tüzümi sistemisini küçäp barpa qilip, ýetiş we hemkarlykny eng zor kolaylyk bilen ilgiri sürdi. Aldyňky 20 ýylda döwletimiz geldikden 16.9%, eksport 13.4%, import 22.1% eşip, mıhtar we süpet täň eşiş, ýeňlikka ýeşillikki ýüzlenýş, alalaryny kirgizýiş çykyryş, soda hemrahlary bagansyry köpeýişdek taraqqiýat we etibarlylyk geldi. Tamojna baş mehkemesiniň başlygy Sün Mijunyň garaşyça, kelgusi 5 ýylda tamojna tehimi ala nazarat qilish başguruş arkalyk taşky sodanyň ýokary süpetlik taraqqiýatyna mulazamat kılar eken. Sün Mijun mundaq dedi: "Biz giräleşmiş şekildeki wäziýetge garap nazarat qilish başguruşyny ýolga goýup, tamojnanyň nazarat qilish başguruş talabyny karhanlarynyň import-eksport mahsulatlaryny işläp çykyryş, täminläş zanjyry tertibige kirgizip, köp hyl usulda birleşme toşuş, bir talon tüzümi boýunça tamojnadan ötküzüş usulynyň kaplaş dairesini kengäýtimiz. Akıl tamojnanyň awlat almyşyp derejesini östürüşini tezlitip, 2030-njy ýylgaça 90%-den artyk çegara ýygyzyga ähli tekşürüş üskünlerini saplap, karhana we ommanyň tamojnadan sezimsiz ötüşini daýymly halatga aýlandyrmyz. Ýakynky ýyllardan buýan çölizi erkinligi we lölyen erkinligigeçe dünýädäki tehim köp ýagşy närseler puhralanyň öýlerige kirdi. Tamojna baş mehkemesiniň muawin başlygy Wang Junnyň garaşyça, kelgusi 5 ýylda istimalçylar dünýädäki tehim köp äla süpetlik towarlardan bähraman bolady eken. Wang Jun mundaq dedi: "Bu ýyldan buýan ýeňiden 79 döwletiniň 264 hyl ýezigilik ýemeklik mahsulaty ijazaty köpäýtildi. Biz bexatarlikke kapalatlı qilish aldıngı şartı ostida yezigilik yemeklik mahsulatlarını karantin qilish ijazat tertibini üzliksiz alalaştırmız. Başlama iqtisadni zor küş bilen qollap, girim buyumları qatarlıq import istimal buyumlarını tekşürüş tedbirlerini alalaştırıp, dünyadaki yen mahsulatlarını bazağı silinişi bilen vaqt pärqisiz tutaştırışını işqa aşırımız. Aldıngı 20 yılda import-export kesbe bilen şoğulundan karxalla 115 mınga yetti. Çigra halkıgan elektronluk soda eksport taşkı ambiri 3.3'si köpeydi. Döwletimizde 140 milyon adam çigra halkıgan elektronluk soda arkalık dünyadan mal setip aldı. Yeni kesip aldı, yeni endize coş urup ravajlandı. Sönmeyecen monolanı bildirdi. Kelgüsü 5 yılda döwletimiz import ve eksportni texnik maslaştırışını ilgiri sürüp, içi bitişini yanımı kenaydıdım.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Goyen Akbarat İşxanası yıqında 15. 5 yılını başlaş, qademli iliş baş temisidki yürüşlük akbarat ilan kılış yığını açtı. Qatnaş Transport Ministerliğinin alaqıdar mesulü, qatnaş küşlük dövüldü kuruşun tezildiş. Zamanvi universal qatnaş transport sistemisini mükemmelleştirişki alaqıdar əhvalan tonuşturdi. Qatnaş Transport Ministerliğinin alaqıdar mesulü mündaq dedi. 2030 yılı bağında dövletimiz zamanı vilaşkan universal katnaş transport sistemisini asas çatın bərpaq qalıdı. 15. 5 yıl məzgildə dövletimiz rayon vada halkıqan çoğun yol kuruluşunu ilgiri sürüp, dövletinin universal strolog katnaş toru asası ramkısının bərpaq qalınış nisbitini hazırqi 91%-dən 95%-ki östürüdü. 2030 yılı bağında təxminən 80 min kilometr katnaş ul əsləsini yığılaş və əqliləşdiriş kuruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taş yolu yeniden özgertip yasladı. Şunun bilen bir vaqtta, zamanvi şehir çemberki universal katnaş transport sistemisi mükemmelleştirilip, 20 xalqaralıq 80 memleket karakterlik universal katnaş tügini şehri kuruş tezildildi. Asasi şehir çemberki içine 1 saatlik katnaş şaraitini hazırlayan nüfusunun kaplaş nisbeti 75%-ke yetkizildi. Bunun başka yana

Muğan kesalliklarının qozğılış nisbiti örləydi. Yürək, meyə qan tomırları qeyrişqi başlaydı. Yaman süpətlik ösməgi qırtlar buluş nisbiti yuqırlaydı. Bu basqışta bolub mu qan besim, qan şekeri, qan deki may, söydik kesatasını təkşürüb, yürək meyə qan tomır kesalliklarının yüzbeyirşinin hoşyar buluş, bolub mu cəmət kesallik tarixi bar kişilə topi bu təkşürüşlərini qiliş gerek. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qan deki may, qan besim, qan şekeri, suydik kesatasi qatarlıqlarga noxtalıq diqqat qilishi tavsiya qilindi. İkinci, ekiz salamətlik təkşürüş türüdə ilgirgi salamətlik təkşürüş türlər asasida yürək qan tomir kesallikleri və ösmü bar yoxluqini noxtalıq təkşürüş, öpki qismi CT təkşürüşü, boyun arteriya ultira avaz dolqini, suydik acırtış sistemisi ultira avaz dolqini, ösmü belgi maddisini tallab təkşürüş, baş magnetlik rezonans qatarlıq təkşürüşlərini qilish kerak. 30 yaşlı ayalla ayalla keselliklerine noktalıq köngül bölüşü. Süt bezini ultira avaz dolqını tekşürüş ya ki süt bezini molbidin nişallıq tekşürüş arqılıq, süt bezi rakını tekşürüş, balyatqı boyunu rakını tekşürüş, tuxumdan xaltılıq ışıqı, tuxumda ösmüsü ve balyatqı muskul ösmüsü, balyatqı ösmüsü qatarlıqlarını alaydı tekşürüş gerek. Kelimakteriya dövrdeki ayallarının tallaşqı bulduğun 6 türlük hormon səviyyəsini tekşürüp, kelinkide doğru işiltişige arlaşışını asas bilen təminləş gerek. 50 yaş. 50 yaşdan başlap adam bedeninin iqtidari çekinidu. Yuqorida bayan qilingan diqqat qilish tegishli masalalardan boshqa yana oshqozon uchay yo'li masalasi, so'ng masalasiga ham diqqat qilish kerak. Birinci, asosiy salomatlik tekshirish turlarida elektrokardiogramma, qondagi may, qon besim, qon shekari, suydik kislotasi qatorliqlarga nuqtaliq diqqat qilish tavsiya qilindi. Ikkinchi, ekiz salomatlik tekshirish turi ichida 40 yoshdan yuqorilar tekshirish tegishli turlardan boshqa o'sma belgi moddasini tekshirish, oshqozon ayniki, hujayra ayniki, so'ng zichliqini tekshirish, miya qon tomir xavf-xatarini tekshirishni ko'paytirish taklifi berildi. Odatda kishilar har 2 yildan 3 yilgacha bir qatim oshqozon hujayra aynikida tekshirish kerak. Ilgirki kesallik tarixi yoki jamiyat kesallik tarixi bor kishilar topi har yili bir qatim oshqozon uchay aynikida tekshirish kerak. 60 yoshdan oshqanlar oz deganda yilda bir qatim umumyuzlik cho'ng salomatlik tekshirish ilib berish kerak. Yuqorida aytib o'tgan o'xshamagan yosh bosqichi bo'yicha salomatlik tekshirish faqat umumiy hukm doirasi bo'lib, shaxsgacha konkretlashtirganda ahvolga asosan konkret tahlil qilgandilar, ondan xos taklif bergili bo'ladi. Odatda doim ko'rilgan kasalliklarni tekshirishdan boshqa yana anglash iqtidori, ko'rish quvvatini tanlab tekshirishga diqqat qilish kerak. Yosh vaqtidan boshlab harakat qilish va kalsiy to'liqlashga diqqat qilib, yosh cho'ngayganda ko'rilgan so'ngak tarmishi qatorliq masalalarning oldini olish kerak. Bu kichik masalalar doim bizning turmush sifatimizga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Ayollar vaksina emlash qatorliqlarini tanlab, ba'zi o'smirlarning yuz berish xatirining oldini olsa va uni azaytsa bo'ladi.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talındaki işkili kodun sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
2: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqını alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür körüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
0: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Radio Anlıqıcı dostlar, Cihan Aynıki programımız yenisləblən yüz görüşdi. Mən dostanlar Məhliyə İbrahim. Bugün Cihan Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Bugünkü Cihan Sayyidimizdə Madagaskar qıbarımız. Bugün yenə yarışardiki 5 xil intayn alayın üsümlikini sözləb yermən. Qısqı video körüyü vəsə kişini kesel qıb qoyuşu mümkün. Bugün yenə qızqarlıq bilimlərdimi sözləb yermən. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Sayyidimizdə başlayıq. Qadirlik dostlar, Madagaskar alayıdı coğrafiyelik orunga ige. Özgice ekologiyelik sistemi şekillendirgen. Hazır bu yerde 200 mindan köprek hayvan ve özümlük türü bar. Nurgullarını dünyanın başka caylardan tapkılı bulmaydı. Bu terpi adamın intayın ayran kaldırdı. Pubab tarihi yani maymun bulgısı tarihi dünyadaki en kadimi hem özgice derektörü. Hazır pekat Madagaskar'da pubab tarihi ormini sakılınıp kalan. Dünyada hazır pubab tarihinin 8 türü bar. Madagaskar'ın özü de bunun içindeki 7 türü var. Pubab tarihi karmakı gayet zor ananas kokşaydı. Tarih kolunun içki tokulmalarda su saklangan. İgizliki tahminen 20 metr etrafıda. Giya ünmeydiğen önümsüz çöllükte pubab tarihinin meyvesi uzukluk mol içimlik ve tehditku. Tarih yopurmakı bolsa şu yerlikle en yoktırdığan köktatlanın biri hesaplandı. Kişiler hatta tarih koludaki boş kavaklarını öy kılıp oturdu. Lemur maymuni en iptidai maymun. Lemur maymununun mevcut bulup tıralışı, ulanın Madagaskar aralı ve yakın etraptaki aralarının muhitidin boğun. Statistika gasaslanğanda, Madagaskar'da yaşaydıgan lemur maymuni cemi 54 yıl bulup, Madagaskar lemur maymun üçün məxsus nurğun qoğdaş rayonu kurgan. Madagaskar lemur maymunini könüldekidek yaşayış muhiti bilen təminligen. Madagaskar dünyadaki en çoğun hem en özgeci hamilyon padişalıqı bulup, 100 yılgı yakın hamilyon bar. Onlarının 59 xili Madagaskar'dalı var. Padişah hamilyon dünyadaki en çoğun, en iğir hamilyon bulup, ula aşaretlerin asas ozuq kılıdı. Məsələn, kipinek, yaçvek, həsələrisi, süverek qatarlıqla. Madagaskar kırpısı, Madagaskar aralı ve etraptaki aralığı

0: Hörmetlik radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 8. ayının 10. günü, Düşenbe. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayınız. Ben Bahtiyar Turdeyim.
1: Hörmetlik radyo dinleyiciler, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Süni akıl bilen yasamıçılıkının çoğunkur yoğurluşu ilgiri sürülüp, yoğur süpatlik terakiyatka kuvvet koşuldu. Toğru siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyette körüstüş. Jilin'nin Çangçün, Şiki Moğol'nun İngan Aymıqı, Ügünüş tərbiyini çoğunkur kanat yaydırıp, Fıralanın etrafıdaki işlani hakiki yakşı kıldı. Pulmamiyle yeni süpatlik işlep çıkırış kuşlarının ulunu müstehkemledi. Dəlcayda temitip soğuruş yeni kuvvetini ravajlandırdı. Tayfun Borni, Ağ Delfin ilgiri kiyim bulup, Cıcağının Yuhuan ve Liçang'dan kuruqluğu çıxdı. Alaqadar rayonla bexatarlik müdafiye liniyesini bütün küçü bilen müstehkemledi. 7 ayda dövültümüzün ahalıla istimal baha körsat göçü oxşaş məzgildikidin 0.10-5% örüldü. Bu yıl aldınqı 7 ayda dövültümüzün rayon taşqı sodası muqim açdı. İran Parlamenti Dövlət Xəyəbsizliki Komiteti Hormuz Boğızı Bexatarlıki Programısını təsdiqlədi. Hörmətlik radiyanlıq ucuna tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdiyev.
0: Jongonun Efiopiyaga yordam berdigan mutaxassislar guruhidagi mutaxassislar Efiopiyadagi kentlarga berib, Jongonun namratlarni azaytish tajribalarini shu joyning amaliyoti bilan chuqur birlashtirib, dehqonlarni urug', o'g'it, chorva, uy qushlari, yezi egilik mashinalari va uskunlar bilan ta'minlash orqali Jongonun yuqori hosillik terixchilik, sog'lom boqmichilik, suv tejab sug'urish qatorliq texnikalarini kengaytirib, amaliy harakati orqali shu joyning namratlikni azaytish amaliyotiga yordam berdi.
1: Yaponiyaning moliya vaziri Katayama Satsuki yaqinda Yaponiya bilan Amerikaning tashqi pervod bozoriga birlashib aralashganligini jazmlashtirdi. Bu 2011-yili Yaponiyada qattiq yer tavrigandan keyin ikki taraf pervod bozoriga birlashib aralashgandan buyon Yaponiya bilan Amerikaning 15 yildan keyin yana bir qatim birlashib aralashishi. Yaponiya Amerikaga tayinib Yaponiya yenni quzalamdi.
0: Braziliya saylımının yaqinlashishiga ergashib, vizani cho'ridigan bir maydon diplomatiya to'qinishi Amerikaning Latin Amerikasi davlatlarining saylımiga aralashishidagi ko'ni o'yinini yana bir qatim sahnaga chiqardi. Hurmatli radio tinglovchilar, tuvanda deqtonlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Efopiya, Oromiya ştati Godino kentinin ahalisi Teje Gota toxu katıgı yenide turup minnettarlıq esiyatı bilen mındaq dedi. 20 yıldın köperek vaxtın buyan ailemizde kalıqotuni toxu katıgı köpeydi. Yeni sortluq köhtatlardın işkikatim osul aldıq. Yağaş öylerinimu yanılıdıq. Jongoluq mutakasiler bizge yaxşı turmuş keçürüşünü kolmu kolu ögetti. Paytaxt Addis Abebaga avtomobil bilen 2 saat mı kelmeydigan Godino kenti kündilik otirçi kirimin 0.15 Amerika dollarga yetmeydigan en tayin namrat kent. 2025 yılı 5. ayının ahırda Jongo Efopiya yezgilik hemkarlığı namratlarını azaytış ülke körüstüş kentinin tuncu türkimdeki sınaq türü bu yerde resmi başlandı. Jongo'nun Efopiya'yı yardım berdiğen 4. kararlıq Ali Yezgilik Mutakassislər Grupsidiki 8 Yezgilik Mutakassisi kentlərgi berib, Jongo'nun namaratlarını azaytış təcrübelerini Şujay'nın əmiliyeti bilen çoğunqır birləşdürüb, dekallarını uruq, oğut, çarva, öy kuşları, yezgilik maşinleri və üskünleri bilen təminləş arqılıq, Jongo'nun yokur hosulluq terikçilik, sağlam bakmıçilik, su ticep suğuruş qatarlıq tekniklerini kengaytip, kol-mukol ügütüş, emeli herkete arkılıq şujayının namratıqını azaytış emeliyetigi yardan bədi.

0: Da netçe min xil Braziliya tovarlardan tamojna bejine qoşup aldığanlığını jakarladı. Braziliyanın diplomatiya ministri alaqadar tedbirlerinin kılçı orulluq sebebi yok, hem de roşen siyasi muddası bar dedi. Braziliyanın aşkarlışça ve taratqullarının xabirge qarğanda, rət qılınğan heliqi iki Amerika emeldari əslde yana 10 qanat zongtong namzatı. Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro bilen görüşmekçi bolgan. Emeliyette Braziliyanın doş gelgini Amerika'nın Latin Amerikası da yeni Monroizmini umumüzlük yol koyganlıkının ıxcam görünüşü. Boltur 12. ayda Amerika hükümeti yeni nuskudaki devlet xeyöpsligi strategisi dokulatını ilan kılıp, Monroizmin Trump yakınını oturuğu koyup, Gərbi Yerimşar Amerika'nın yadroluk menfaat rayını dep bekitip, Amerika Monroizmini qayta təkidləb və məcburi yolu qoyub. Amerikanın Qərbi yerim şardakı yetəkçilik oranını qayta tikləydi deyə jakarladı. Şunadan buyan bu strategiya tövəndəki üç liniyanı boylab ümumiyyətlik qanat yaydırıldı. Hərbi ağdırmıçılıq. Bu il 1-ci ayının 3-cü günü səhərdə Amerika armiyası Venezuela'ya toyuqsuz hücum qılıb, Venezuela zontuğu Maduro ərxotunni məcburi kontrol qıldı və yötkidi. Amerika Venezuela'nı ta ki ötkünçü mezgilini tamamlığa kadar başkurumuz deyip car silip, Venezuela'nı kaçan Venezuela'lıklarla kaytırıp berişini Amerika karar kılıdı deyip car saldı. Zoravallık logikisi dünyada gulgulu kozgıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başkatibi onu xeterlik ülge yarattı deyip ayıpladı. Saylamğı arlaşış. Argentina'nın bulturki otları mezgillik saylamadan burun, Amerika 20 milyard Amerika doları pul almaştırış ramki kilişimi arkalık zontun Mili'nin lagırığı medet verdi. Hatta 100 durağını gep kılıp, eğer Mili yenilmese Amerika meblağını kaytırıbilip təminleşine toxtudu dedi. Honduras'ta Amerika 10 kanat zontun namzatı üçün aşkarı sahne hazırlab, saylamda məğlub bolsa yardımını üzüp taşlayımız deyip təhdit saldı. Kolumbiya'da Amerika çekidin aşkan 10 kanat zontun namzatını yukarı avazda kolladı. Kimni yüleb tähtik çıkırış, kimni tähtin çürüşte Washington başka devletlerinin işki işlerine aralaşkallığını kılcı yoşurmadı. Bölgünçilik kılıp besim işletiş. Kuba, Meksik Katarlık sol kanat hakimiyet yürküzü vatkan devletlerine karata Amerika bir bolsa uzak müddet kamal kılıp koruşu aldı. Bir bolsa tamojni beji arkalık tähdit saldı. Boysungan devletlerge karata tamojni bejini keçirim kiliş ve meblağ siliş vədisi verdi. Boysunganlar ronak tapıdı, karşı çıkanlar alek buludu. Amerikanın zomigerligi toluk aşkarlandı. Monroizmden Trump yakını geçe, 200 yıl içi de Amerikanın Latin Amerikası'a arılışının işki yadrosu əzəldin özgərmedi. 1964-cü ildeki Braziliya ərbi siyasi özgürüşünün arkası da Amerika'nın sayısı var. Bu tarixni Braziliyelikle unutup kalğını yok. Bugünkü günde Amerika emeldarları yeni bir kıtım erkillik, adıllık bayrağını götürübilip, işini çekse Braziliyelikle mukarrer halda bir karapla bunu bilivalıdı. Bugünkü Latin Amerikası allı kaçan başkalarının bozak kılışıga uçuraydıgan arka hoylamaz. Braziliya Amerika emeldarlarına vizi berişini rət qilib, tamojni beji məslisi toğrusda Dünya Sodi Təşkilatı'a müracaat qilib, baravar karıştırış tertibini yolu koydu. Meksika tamojni beji təhdidiga qarmay, hərbi paraxot bilen Kubağa insanperverlik maddi eşyalarını yetküzüp berişte çıng turdu. Zontun Sin Baum Amerika'nın besim işiltişini intayin adaletsizlik dep ayıpladı. Latin Amerikası'daki nurgun devletlerinin rehberleri sırtının ağırlaşını aşkarı eğipledi. Amerika kolunu kancı uzun sozsa, Latin Amerikası devletlerinin ilgilik hukukunu koğdaş ortak tonuşu şunç küçüydü. Bu belkim Washington körüşünü en halamaydıgan, ama öz kolu bilen vücut çıkırıvatkan netice buluşu mümkün. Lula, eğer Amerika ağırlaşsa, eksice maçon yardım kılgan buludu, dedi.
1: Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə tüqüdü. Proqramımızdan diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Zümrət Yasın. Növətçi mühariri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinuatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11 günü ülke ministerlik dercilik asaslık rehberi kadırlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının rolünü ögünüş, izçillaştırış məhsus muhakeme kursuda kılgan yeni terakiyat endisinin tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 23. günü siyasi genç 13. nöbetlik memleketlik komiteti 3. yığınının iqtisad sahasidagi a'zolar birlashma guruhi yig'ini qatnashganda qilgan krizis davomida tirishib yangi fursat yetildirish, o'zgarish davomida tirishib yangi vaziyat yaratish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatamiz.

yeni taraqqiyot andisini barpo qilishning oshquchi iqtisodning ravon to'solg'usiz oylanishida bo'lib, bu xuddi kishilar aytgandek badanning musbat manfiy mijoziga qo'mondonlik qiladigan rinmay dumay tomirlarini ravonlashtirishga o'xshaydi. Iqtisodiy harakat turlik ishlab chiqarish zarur omillari birikmasining ishlab chiqarish taqsimot oborot iste'mol xalqlarda organik jipsilishini talab qiladi. Shu orqali aylanish va yurishni amalga oshiradi. Normal ahvolda iqtisodning aylanishi ravon bo'lsa, moddiy mahsulot ko'payadi. Ijtimoiy boylik jug'lanadi. Xalqning baxt-saodati oshadi. Davlatning amaliy kuchi zo'riydi. Shu orqali burmusimon yuksaladigan taraqqiyot jarayoni shakllanadi. Iqtisod aylanish jarayonida to'siq nuqta, uzuk nuqta ko'rilsa, aylanish to'sqinlikka uchraydi. Makro jihatda ish surati tuvallash, ishsizlik ko'payish, xavf-xatar jug'lanish, xalqaro kirim-chiqim tangpin bo'lmasligi qatorliq ahvollar ko'rildi. Mikro jihatda ishlab chiqarish iqtidori oshiqchilikka kelib chiqish, korxonalarning unumi tuvallash, aholining kirimi ozayish qatorliq masalalar ko'rildi. Davlatimizning hozirgi taraqqiyot bosqichida iqtisodiy aylanishni ravonlashtirishdagi eng asosliq vazifa ta'minot tarafini unumlik ravonlashtirishdan iborat. Unumlik ta'minlash iqtidori kuchli bo'lsa, aylanishdagi to'siq nuqtalarni ravonlashtirgili, bo'g'molar cheklimisini tugatgili, ish o'rni va kirim yaratib, ehtiyoj iqtidori shakllantirgili bo'ladi. Shunga biz ta'minot taraflik qurilmalik islohotni cho'nqurlashtirishdan iborat bu asosiy liniyada ching turib, uchni tugatish, birni tuvallatish, birni to'liqlash muhim vazifasini davomli o'rinlab, kasb qurilmasini umumiylik sarxillashtirib va uning darajasini o'stirib, yangilik yaratish iqtidori, raqobat kuchi va universal amaliy kuchni oshirib, ta'minot tizimining avrishimligini kuchaytirib, texmi yuqori unumlik va texmi yuqori sifatlik selinma hosilot munosabati shakllantirib, iqtisodning yuqori saviyalik harakatchan tangpinligini ishga oshirishimiz shart. Men yangi taraqqiyot andisini barpo qilishning eng mohiyatlik alohidligi yuqori saviyada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirish degan edim. Navbatda davlatimizning iqtisodiy taraqqiyot muhitida o'zgarish bo'ldi. Bo'libmi, ishlab chiqarish zarur omillarining nisbiy ustunligida o'zgarish bo'ldi. Amgak kuchi tannarxi tadriji ishib, boylik muhitning bardoshlik berish iqtidori bo'g'molatga yetib, ko'n ishlab chiqarish funksiyasining birikish usulini davomlashtirish taslishib ketdi. Pan texnikining muhimligi umumiylik gavdalandi. Bundaq ahvolda biz o'z oldiga yangilik yaratishni texmi ta'kidlashimiz shart. Shunga 14-5 yillik yirik plan taklifida pan texnikida yangilik yaratish birinchi zo'r tadbir. Kasb bo'g'mi holatida bo'sish hosil qilish ikkinchi zo'r tadbir qilindi. Biz jazman bu masalani mavjud bo'lib turish, turolmaslik va taraqqiy qilish qilolmaslik yuksaklikidan tonib, pan texnikida yangilik yaratish o'rinlashtirmasini umumiylik kuchaytirib, avzal boylikni to'plab, yangilik yaratish o'tkiligiga hujum qilishdiki, e'lon chiqarib, boshlamchi tanlash tuzilma mexanizmini kuchli, tartibli olg'a siltitib, yangilik yaratish zanjiri bilan kasb zanjirining jipsilishini kuchaytirib, yo'l xaritasi, vaqt jadvali, mas'uliyat tuzumini aydınlashtirishimiz. Tarmoqlar va yerlik hukumatlar boshlamchi bo'lishga muvofiq kelsa, yaxshi boshlamchi bo'lishi. Korxonalar boshlamchi bo'lishga muvofiq kelsa, hukumat butun kuchi bilan qo'llashi kerak. Markaz korxonalari qatorliq davlat korxonalari eg'ir yukni dodillik bilan zimmasiga olib, sapning oldini mengishga jur'at qilib, dodillik bilan ijodiy texnikaning manbasi, zamonaviy kasb zanjirining boshlamchisi bo'lishi kerak. Bugungi dunyodagi eng kamchil boylik bozor. Bozor boyligi davlatimizning g'oyat zo'r afzalligi.
Bu özellikten toluk paydınlıp ve onu toluk cari kıldırıp, onu üzlüksüz müstekemlep ve küçeytip, yeni terakiyat endisini berpa kılıştaki küçlük terakki aylandırış gerek. İşki ihtiyacını aşırış, pul mamile xavip xatri ve taşki zerbegi takabül turuştaki vakıtlık tedbir emez. Uluq su bilen bastırıp soğuruş digerlik mi emez? Nokul alda hükümet silinmesinin salmıkını aşırış digerlik tihi mi emez? Belki devletimiz iqtisadi terakiyatının emeli ehvalığı asasen, işki ihtiyacını aşırdığan önümlük tüzüm orantıp, işki ihtiyaç yuşurun küçünü kozgıtıp, mükemmel işki ihtiyaç sistemisini tez yetildirip, ihtiyaç tereplik başkuruşunu küçeytip, ahale istimalini kengeytip, istimal katlımını östürüp, pevkulade zor kölemlik işki bazar kuruşunu imkaniyetlik sicil tarihi ceryanga aylandırış digerlikdir. Yeni terakiyat endisini berpa kılıp, yukarı seviyelik sırtkı içi bitişte, kudretlik işki iktisadi aylini sistemisi ve müstekem asasi halet hazırlaş. Hem de şu asasta dünyavi zörür amıl baylıkını küçük celip kılış küçü, keskin halkara rekabetdeki küçük rekabet küçü, dünyavi baylık taksimatıdaki küçük hareketlendirgüş küçünü şekillendiriş şart. Hem tavar mülazimet, meblağ, ixtisasla katarlık zörür amılla cahitki yötkülüşcan içi bitişini sicil çonkurlaştırış. Hem kaide, tüzüm, başkuruş, ölçem katarlık cahitki tüzümlük içi bitişini puhtık eden bilen kene içiş gerek. İşki çon ayınışının koş ayınıştaki yetekçilik rolünü küçeytip, devletimizin halkıra hemkarlık ve rekabetki katnıştaki yeni özellikini yaratış gerek. Xalqara aylanış arqılıq işki çoğ aylanışının ünümü ve səviyyəsini östürüşge əhmiyyət berib, dövlətimiz işləp çıxırış zörür amillərinin süpüti ve təqsiminin səviyyəsini östürüş gerek. Xalqara bazar rıqabıdiki qatnış arqılıq dövlətimizin məxsulat ve mülazimət eksportidiki rıqabət küşünü aşırıb, dövlətimizdiki kəsiblərinin tipini özgərtib, dəricisini östürüş kütürütkü bulub, devletimizin dünyavi kesip zenciri, teminat zenciri, yenilik yartış zencirdeki tesir gücünü aşırış lazım. Devletimiz karhanlarının menfaati dünyanın bulun puşkaklığı çıkınaydı. Köpçülük halkıra işlerini bilişke ehmiyet verip, menfaat münasif itiba devletle, soda hemrayi devletleri, silinme obyekti devletlerinin ehvalını çonkur tatkik kılıp, kınıldı san buluş, paydını közlep ziyandın sahılınışını işe aşırışımız gerek. Kısıksı yeni terakiyat basıkçığı kırış, yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılışını, devletimiz iktisadi, icdimai terakiyatının nezriyevi logikisi, tarihi logikisi, real logikisi belgilegen. Bu üçü bir-bir gizliş bağlangan. Yeni terakiyat basıkçığı kırış, devletimiz terakiyatının tarihi oranını aydınlaştırdı. Yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, devletimiz zamanivlaştırış kuruluşunun yetekçi prinsipini aydınlaştırdı. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, devletimizin iktisatını zamanivlaştırış yolunu tallışını aydınlaştırdı. Yeni terakiyat baskışını ilgileş, yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılışının real asası. Yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, yeni terakiyat baskıçını ilgileş, yeni terakiyat endisini berpa kılışının erket körsetmesi. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, yeni terakiyat baskıçıdaki fırsat ve hırsk takabül duruş. Yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırıştaki stratejilik tallaş. Radio anıgıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 23. günü Siyasi Kengeş 13. Növetlik Memleketlik Komiteti 3. yığınının İktisat sahasındaki Ezala Birleşme Grupu yığınına katlaşkanda kılgan kriziz dağımıda tırışıp yeni pürsat etildiriş, özgürüş dağımıda tırışıp yeni vaziyet yaratış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Növətdiki iqtisadi vəziyyətini ətraplıq, dialektik, yıraqni körərlik bilən təhlil qilishdi çıng turub, krizis davamıda tirişib yeni fürsət yetildirib, özgürüş davamıda tirişib yeni vəziyyət yartıb, dövlətimizning dünyadaki ən çox bazar buluşdak yuşurun küçü və rolini cari qıldırıb, təminat tərəflik, qurulmuluq ıslahatının strategiyallik yönlişini aydınlaşdırıb, dövlətimiz iqtisadının muqumluq asasıdır yaxşılınış, uzaq müddət yaxşılınıb beriş asası yüzünlişini müstəhkəmləb, yezi iqilikinin ulluq oranını müstəhkəmləb, altını muqumlaşdırış, altıga kapalatlı qiliş vəzifisini əməlliləşdirib, türlük tədbir oralaşdırmalarının əməllilişib yıldız tartışığı həqiqi kapalatlı qilib, umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxışda əl qılğuş qəlbi qiliş, namratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qilişda əl qılğuş cən qiliş nişan vəzifelerin tamamlaşqa həqiqi kapalatlı qilib, dövlətimiz iqtisadının dolqun yerib ilgirlişi, uzaqca muqum tərəqi qilişiga türütkü buluş lazım. Vəziyyətini ilmi təhlil qilib, tərəqiyyat umumi yüzünlüşünü igiləb, növətdiki qiyinçilik, xəvb-xətər, xırıslağa ətraplıq, dialektik, yıraqni körərlik bilən qaraşdı çıng turub, pütkül cəmiyyətini, bolubmu, türlük bazar asasi gəvdilərini, işənçini aşırışq pahalı təhləb, dövlətimiz iqtisadının muqumluq asasıdır yaxşınış, uzaqçı yaxşılınıb beriş asası yüzünlüşünü müstəkkəmləş gerək. Dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyat usulunu özgərtiş, iqtisad qurulmasını sərxillaşdırış, iş hərəkətləndirgüç gücünü özgərtişinin ötkəlgi hücum qılış məzgildə duruvatıdır. İqtisadının tərəqqiyat istiqbali yaxşılanmaqda, amma qurulmalıq, tüzülmelik, dəvirilik məsələlə öz ara qirəlişib kəltürüb çıxarğan qeyinçilik və xırıslağımı duş gəlməkdə. Yəni kilib, yeni taşsıman öpki yalluğu yokumunun zərbisi də dövlətimizin iqtisadi hərkiti növətdə bir qədər zor besim quduş gəlməkdə. Biz yenə dünya iqtisadi iğir dərcidə çəkiniş, xəliqira soda və selinma zor dərcidə azıyış, xəliqira pul mamilə bazırı davalğuş, xəliqira alaq çəkləmək uçuraş, iqtisadının dünya vilişi tətür iqim quduş geliş, bəz dövlətlədə qoruqçılıq və yək tərəbçilik əvci iliş, coğrafiyyəlik siyasi xəvb xətər küçü iş qatarlıq paydısız vəziyyət qıduş kilovatımız. Şuna, texımı muqımsız, iniqsiz dünyada dövlətimizin tərəqiyyatını közləşşət. Şunu körüşümüz kerek ki, dövlətimiz iqtisadının yuşurun küçü yetərlik, əvrişimlik küçlük, imkaniyyət boşluq çox. Siyaset koralları köp buluştak asasi alahidliki özgergini yok. Dövletimizin dünya boyunca en mükemmel, kölümü en çok sanayet sistemisi, gayet zor işlep çıkırış iktidarı, mükemmel yürüyüşleştiriş iktidarı ba. 100 milyondun artık bazar asasi gevdesi ve âli marip terbiyesi algan, ya ki türlük kesbi maharetki ige 170 milyondun köpürek iktisas ilgisi ba. Onun başqa yana 400 milyondan artıq otdır hal kirimliklərini öz içə alğan 1 milyard 200 milyon əhalidən şəkilləngən fəvqəladə zor köləmlik işki ehtiyac bazarı var. Dövlətimizdə yeniçə sənayətləşdiriş, uçurlaşdırış, şəhər bazarlaşdırış, yezi igilikini zamanıvilaşdırış, tez tərəqqi qilish basqıçı turvatıdı. Selinmə ehtiyacının yuşurun küçü intayin zor. Umumi mülükçilikni asasi gavda qilish, köp qil mülükçilikdiki igilikni ortaq ravajlandurush, emgikigi qarab taqsim qilishni asasi gavda qilish, köp qil taqsimat usuli tang mavjud bo'lib turish, sosialistik bazar igiliki tuzilmis qatarliq, sosialistik asasi iqtisodiy tuzumla, ham turlik bazar asasi gavdalarning hayoti kuchini urg'utish, İctimai işləb çıxırış küşlərini azad qiliş və ravajlandırış qıb paydılıq, həm önüm bilən adıllıqnın orqanik birlikini ligirə sürüş, ortaq bir işini üzlüksüz işqa aşırış qıb paydılıq. Kəlgüsü yüzləngəndə biz işki ihtiyacını qandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsid qılıb, mükəmməl işki ihtiyac sistemisini bərpa qilişini tezildib,
پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە باشقا تەرەپلەردە يېڭىلىق يارىتىشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، رەقەملىك ئىقتىساد، ئاقىل ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، يېڭى ماتېرىيال قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىك يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەرنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، تېخىمۇ كۆپ يېڭى ئېشىش نۇقتىسى، ئېشىش قۇتۇپىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش، تەقسىمات، ئوبوروت، ئىستېمالدىن ئىبارەت ھەر قايسى ھالقىلارنى كۈچەپ راۋانلاشتۇرۇپ، ئىچكى چوڭ ئايلىنىشنى ئاساسىي گەۋدە قىلغان، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىش بىر بىرىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنى تەدرىجىي شەكىللەندۈرۈپ، يېڭى ۋەزىيەتتە دۆلىتىمىزنىڭ خەلقئارا ھەمكارلىق ۋە رىقابەت قاتنىشىش يېڭى ئەۋزەللىكىنى يېتىلدۈرۈشىمىز كېرەك. ھازىر خەلقئارادا قورۇقچىلىق پىكىر ئېقىمى ئۇلغىيىۋاتىدۇ. لېكىن بىز تارىخنىڭ توغرا تەرىپىدە تۇرۇپ، كۆپ تەرەپچىلىكتە ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەتنىڭ دېموكراتىيەلىشىدە چىڭ تۇرۇپ، تەرەققىياتنى ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىش، ئورتاق پايدا ئېلىشنى كۆڭۈلگە پۈككەن ئاساستا پىلانلاپ، ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىنىڭ ئوچۇق، سىغدۇرۇشچان، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، تەڭپۇڭ بولغان، ئورتاق پايدا ئالىدىغان يۆنىلىشكە قاراپ راۋاجلىنىشىغا قەتئىي تەۋرەنمەي تۈرتكە بولۇشىمىز، ئوچۇق دۇنيا ئىقتىسادى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشىمىز كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىخەتەر تەرەققىيات ئىدىيەسىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، بىخەتەر تەرەققىياتقا دائىر تۈزۈلمە مېخانىزمنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇناسىۋەتلىك كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاپ، كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغداپ، زور خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش خىزمىتىنى پائال ياخشى ئىشلىشىمىز لازىم. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının royunu ügünüş, zıçılaştırış məxsus muhakimi kursu da kılgan yeni terakiyat endisini tez berpa kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 5. ayının 23. günü سىياسىي كېڭەش 13. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى 3. يىغىنىنىڭ ئىقتىساد ساھەسىدىكى ئەزالار بىرلەشمە گۇرۇپپا يىغىنىغا قاتناشقانلىق قىلغان، كرىزىس داۋامىدا تىرىشىپ يېڭى پۇرسەت يېتىلدۈرۈش، ئۆزگىرىش داۋامىدا تىرىشىپ يېڭى ۋەزىيەت يارىتىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.

Dostanın yadıda boğundak biz bu bir kanç günlük programlarımızda Aysügül Qoporning Tarım Jurnalı ilan kılıngan Söyliş namlıq poğustanın aldın kısımdan anlatkandım. Gülçekre Yesiyatcan Ayal İlham bolsa tolımı salmaq ər idi. İlham goya uruqdak Gülçekre'nin kalıp etizde çoğunqır yıldız tartmaqdı idi. Gülçekre bağın sır özünü İlhamdan ayrılanmaydıgandak onunğa tolımı içe kişip ketkende kes kılandı. Ama İlham bu kentin kitişinin ahırkı peytlerge az kalan idi. Gülçekre bunundan tolımı təşvişlendi. O İlham kesse özünü hodi taşınıp kaldıganda kes kılmaqdı idi. Ondaq da olanın keyin kükürler kandaq bola. Ola rastlı birge bola alamı. Bola kızıqsanlar, dekıtanla devamlı bugünkü radio jurnal programımızda oranlaştırılan Aysügül Qoporning Tarım Jurnalı ilan kılıngan Söyliş namlıq poğustanın devamı da bolsın.

ilham kitib dastlab kükünlada, gerçi ulanın sözlüşü xatirisi, yanıla siyirinişki tolgan şiirla, bir-birge süyü ihbadlaşlardan tolgan bulsumu, keyin kükünlagi bağında ilham denkiladigan muhabbetlik uçurla bağın sır azlap, onun uçurları cevapsız qilishqa başladı. Gülçehranın kalbini siyirinish ve azap çolgu aldı. Gerçi ilhamını aldıra şokkağın oxşaydı odab öz-özüge təsəlli bəygən bulsumu, amma Bağan Sıri bu yuqab gedişlərinin səl bir normal ikəlikini hiss qaldı. Ondaq da İlhamın Gülçehrəgi bundaq soğuk muamildi buluşunun səbəbi zadı neymədi? Olanın keyinki günləri qandaq bola? Bola qızıqsanla, deyək qıdanla davamlıq Ətiki Radio Jorlu proqramımız qorunlaşdırılığan Aysügül Qopurunun Söyülüş namlıq povustunun davamıdır bulsun.

Biz pat-pat özümüzni özgärtäýli diýen täwsiýeläni aňlap durmyz. Albatta, biz muhitni özgärtmeýmiz. Biraq özümüzni özgärtäleýmiz. Biz ýaş bolgaçka beşimizden bäzi bir sergüzeşdilerini ötküzümüz. Meselen, muhabbet, dostluk digendek. Hiç kandak adam her bir gününü mengü kuşal huram ve bəxtlik ötküzü bulanmaydı. Hiç kandak adam özünün kayserliki ve acizliğine bir malalı halda yüzünlenmeydi. Sizinle tavlaydığını neyme? Keşmiş bilen gönülsüzlik. Sizinle bəxtlik kıladığını neyme? Kən qorsaqlıq bilən mehriballıq. Sizdə xatircəm qılıdığını düşünüş bilən işənç. Əlbəttə, onundan başqa siz yəni əməliyyətini özgərtənməyisiniz. Bıraq, pozisiyerinizi özgərtələyisiniz. Nəm üçün bəzi nəsləni zadı özgərtkili bulmaydı? Bəlkim, həqiqi qayımızını tapanmıqallıqımız üçündür. Belkim jiraqdiki kam kütsiz güzellikni qoglaşqanimiz üçündür. Biz ilgiri maqtanğandık, xam xiyallarını qıldık, tar dairdiki nişanimiz üçün tırıştık. Arqımızga burulup qarğan vaqtimizda nurgun dämlärde biz şu vaqtning özdin huzurlanışını unutup qaldık. Turmuşning güzel yerlerge kelgen vaqtda toxtap huzurlanışını unutup qalsaq albatta bolmaydı. Yukarıda dep ötkünümüzge okşaş, biz özümüzni özgertelayımız. Özümüzden turmuşumuzni güzellik tolduralayımız. Her vakit ken korsaklıkımız, mehri muhabbetimiz, minnettarlıkımız bilen etrafka güzellik takıtaylı. Güzel köylerimiz devamlı silah üçün.

zoqimizni tatib turdi. Ana shu muhabbat kuylarini anglasak, güzel muhabbatlik aslimillarimizni aslaymiz, eng güzel his tuyg'ularga to'limiz. Qani undoq bo'lsa, muhabbat kuylarini anglab, güzel his tuyg'ularga cho'milaylik.

Radyon uçular programımız şu tapı dağımlı şu batıdı. Sırt ticaret kılıp öyü tutup şu yada oltıraklaşıp kalan bir er tuyuksuz yurtdaki atanısıdan kegen bir parça hatını tapşırıp yaptı. Hatta ya tevrep öyle örülüp çükentti. Elimi yakşı sen evetken pul bilen öyünü kaytıdın selu aldık balam. Rahmet sana deyilgenken. Bu xatni ko'rib, bu ergan qarab qopdi. U yurtida ofat bo'lganligini bilmaydi ekan. Pulmi avatmagan ekan. U ayoldan so'rganda, ayoli xatni men topshirib olgan, pulni men avatgan. Sizga deyishni unutib qoptiman, debdi. Ayolining bu harakati yo'ldoshini qattiq ta'sirlantiribdi. Bundaq yaxshi ayolim tursa, men nemidan g'am qilaman? U ko'nglida, bundan keyin bundaq kuyimchan ayolimni cho'qim yaxshi qadrlayman, deb va'da beribdi. Demak, oq ko'ngillik jalbkor bo'lishning asosi. Sizda faqat oq ko'ngil qalb bo'lar ekan, undaqda sizning har ayollik munosabatingiz Aile münasibetiniz, cemiyetteki ictimai münasibetinizden hemisi yakış tarafı karab yüzlündü. Şundakla sizden erişidiğiniz mi köp buludu? Yol dışınızdan muhabbetige, balılarınızdan hürmetige, dostlarınızdan gamkorluğa erişeleysiz. Bundak ayol, bəxtlik hem nazaketlik dolgan buludu. Bizde ayol kişinin güzel ahlakı onun ah köngüllüki de, ah köngüllük onun celibkar ayol buluşunun asası deydiğen karışma. Ah köngül ayol her vakit başkalağı ah köngüllük bilen muamele kılmasın, belki hem de işte başkalağını oylaydı. Eğer bir er, bir ah köngül ayol bilen arlaşıp kalsa, er kişinin onundan ihtiyat kılışının haşdi yok. Er özünü ait azadiyiz kılıdı. O ayalga nisbeten, onun da muhabbetten başka yana hürmet hissiyatımı peyda buludu. Bundak özüra köyünüş ve gamkorluk aslıda ulanın muhabbeti çoğunkurluşu barıdı. Şunlaşka, her vakit turmuşumuzga ah gönüllük ne hemra kılaylı. Bu, er ayallağı kartılgan gep. Güzel yakşılıkla hemimizgi yar bolsun. Güzel bəxtlik turmuş her birimizgi yar bolsun. Qinəmizsə, güzel naqşılarımız huzurumda.

Söymek bulsan minin havada, sadakat tonunu kiygin güzel bul. Söymek bulsan minin havada, vapa küyünü çalgın küycü bul. Söymek bulsan minin havada, muhabbet dastanı tüzgün şair bul. Söymek bulsan minin havada, gaydı kargo, gaydı gaz bul. Demek ahırkı işki mısıradın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözünü kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetinin uzunca devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yine er ayallık durmuştu mu? Naydı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetge erişmekçi bolsanız, dastlabki kızgınlığınızni uzungacha davomlashtiring. Qarshi tarafning ortiqchiligini emas, kamchiligini mi qo'shib turib so'yung. Vafodor sadoqatli bo'ling, mehri muhabbatli bo'ling, qoida gas bo'ling, qoida qorg'u bo'ling. Eng muhimi nima? Eng muhimi kam qorsoq bo'ling. Unda xossa suyumlik do'stlar, muhabbatlik turmushingizlar go'zallikka to'lsin, muhabbatlik kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Muhabbette meşk aylangan bir kız muhabbetlik hatırsıge şundaq dep yazgan. Men bəxtni küttüm, tan şamallırdın izledim. Seherdeki şebnem tamsızın izledim. Men bəxtni küttüm, gündüm bergidi küttüm. Hoş yedlirdi küttüm. Küz şamalları epkegen, soğuk yettin. Küz yıpırmakları hasıl kılgan, güzel oltun rem menzirdin küttüm. Men bəxtni küttüm, simsim yamğurdun kiyinki, güzel romantik edin. Kar astıdaki güzel tabiyettin küttüm. Men bəxtni küttüm. Hayatımdaki her bir güzel demdin, men onu küttüm. Hayatımdaki şu güzel demde, men ahire sana yoluqdum. Men emdi o bəxtni, sinin barlıqından izledim. Onda xosa söyümlü dostlar, muhabbetli küylerimiz arkalık, üzülmez melodiya beğimizden güllerini eçildir aylık.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik dendirin bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı mən. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağı isile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: bir yarım aydın beri onun yürekine bir xil tuyğu çulğıvalğan bolup, bu onu üzlüksiz xuşal kılıp ve azap selip kelivatkan işinin bugün ahir emelge aşkallıkının xuşallık tuyğusu idi. Arbat kotsidiki heliki öyde beğir ren könlüki bilen Levin'nin aldığa ün çıkmay kelip özünü onun ihtiyarığı taşlıgan aşu kün. Aşu saatten başlap işçide özünün ilgirki hayatı bilen üzül kesil hoşlaşkan. Gerçi hazır eslidiki turmuşu işçide yaşavatkan bolsu mu şunudun başlap özü üçün tamamen natunuş bolgan yeni bir hayat başlangan idi. Bu ol tehepte onun hayatı da en bəxtlik, en qiyin bir dəvr boldi. Onun bütün hayatı, barlıq arzu tilekleri, barlıq ümidi özü teki toluq düşünüp bolmağan şu adamge bağlanıp bolgan idi. Onun üstüge muşundaq bir adam bilen billi yaşaş hissiyatı düşünüş teki mi qiyin bolgan bir xil hissiyat idi. Onu özüge tartıp mı, hem bizar kılıp mı turatdi. Şunda qal etdi mi, o adamge kızgın berletdi. Hazırgıca konu turmuşnun kelipidin çıkma yaşavatkan kiti bir tereptin özüge, ötüp ketken işlerinin hemmisüge biperva bulup kalgınığa hayran idi. Hemmi işlağa, özünün adetlerge, özünü yaxşı kögen, azırımı yaxşı körüvatkan barlıq adamlarge, özünün soğuk muamelesidin könlü yerim yürüvatkan apısıga, dünyada hiç kandak adamı tenkılmaydıgan mehriban dadısıgı bolgan muamelesinin tüzütübiliş mümkün bolmaydıgan dek suslışıp kelivatkınıga bazdı eceplenip mi kalatdi. Bazdı şundak bolup kalgınının sebebini oylap hoşalma bolatdi. Şu turkuda onun kallısı da yenide turgan muşu adam bilen billi yaşaştın başka hiç kandak oy hiyali, hiç kandak arzu tilekleri yok idi. Tehi yetip gelmegen yeni turmuşu üstüdümü enik bir tesavvurga, oy pilallağı igemes idi. Özü çönmeydigan uxul turmuşni pekat korkum sırap, hem işçigi patmagan huşallıkı belalla kütüp gelgen idi. Bugün şu kütkellerinin, şu namelumsuzluklarının, burunku turmuşuğu hatimi berildiğallıkıgı bolgan içinişlanın hemmisi ayaklaşıp, yeni turmuşu başınış aldıdı turatdi. Bu yeni turmuş zadı kandak iş bilip bolmaydı. Bu bilip bolmaslık mı onu korkunuşku selip turatdi. Lekin korksun korkmusun o ol deptidin beri yürükidi şekillenip bolgan emde resmi mukimliş aldıdı turatdi. Rohani yani munbergi yüzlenip, munbernin üstüdün kitinin kiçikkini üzükini koluğa aldı. Andın Levin'nin kolunu özüge tanglet güzüp, o üzükne onun körsetküş barmıkının birinci ügüsüge selip koyup, Tanrı'nın kulu Konstantin bilen, Tanrı'nın kulu Yekaterina öylenmekte dedi. Andın Kitty'nin inçkilikidin Adem'nin işçi ağırgıdak nazuk koluğa yuğan bir üzükne selip koyup baygı gepni yani tekrarladı. Kız bilen yigit, nemi kılıçları kereklikini pemli vilişka bir kançık etim urunup körüp mu hatalı işi ve geçke, ruhani şivirlap turup ulanın hatalıklarını tüzütüp durdu. Ahırda kılıç kıtigiştik bir kançı resmiyetini kılıp bolgan dinkin, o her işkisinin barmaklarının üzüklerini elip, işkisini üzükle bilen çokundurdu. Andın yene kiçkini Levin'nin, çoğunu Kitty'nin kolu tutkuzup koydu. İşkisi yene adışıp getip, üzükne işkiketin bir-birge berip çıktı. Şundaktı mı, toğır kılalmadı. Долли билан Чериков Облонскийла уланын яныга берип, аракетлерин түзөтмөкчү болуп иди. Уламы эплештүрөлмөй бир мунч пичирлишла күлкиле болду. Амма кыз билан жигитнин чырайыдагы тантанылык кыяпетлер өзгермеди. Эксче коллору адышып кеткен болсумо, көзлери илгиркидекла жидди ва чакнап туратты. Облонский улагы бош авазда эмди үзаңларнын үзүгүнү үзаңла, колдоруңларга селип алыңла дегенде унун лавлырды ойноп турган күлке şu an үчти. Бу күлке үчмүсүмө болмайтты. Чүнки бундак чагдыки һәр кандак күлке уланы хап кылып коюшу мүмкин иди.
1: Йо Тәңрим, бәндиллеріңні әркек вә ойол қылып яраттың.
0: Деп, оқышны давамлаштырды рухани, үзікле алмаштырылып болған денкен.
1: Ондың уланы әрхотын қылып жүпләштірдің, яны улағы пәрзент ата қылып, уланың варысларыны әулатмы әулат үзіп қоймыдың. Бүгін алдыңды тұруатқан құлларың Константин білән Екатеринағымы ғамхор болып, Улагы тәүрәммәс итқат, тоғыры пикер, адыллық ва мәңгүлік мұхаббәт ата қылғайсан.
0: Левин өзінің өйлініш тоғырсыдегі барлық қиялдырының, тұрмышыны орылаштырыштегі барлық тәсәуірлерінің азырғыча түшініп етәлмеген балалач қиял ва тәсәуірла ішкәлігіні. Гәрчә шу турқыда бу ішіні өз бешідін өткізіп тұрсы мұ? Уны текш толук билип кетелмегенликини чоңкур ес кылып, ая жандын өзүнө баса алмай калды. Көздөргө толган яшны тутуп каламай, ахыр уны ыктыярыга коюп атты.

güzelleşip ket geldikini. Erinin özünü yaxşı köygeldikini hədidin aşırı bitip, külkigi kalgallıkını əsləb qaldı. Hem de hazır işla pütülləy başkıçı bulup, hem mi nersi özgürüp ketken idi. Korsunskaya əpsunup, iğir bir tınıp koydu. Anlasam, on ketimdün artık yigit koldışı boğa adamın öylengisi gelmezmiş. Mən müşünda kılayım ikiyin dep oylusam, əpsus bu ketim, o oranını başka biri ilgili vaptı. Dedi Graf Sinevdin, özgü köz taşlap yürgen Kinez kızı Charskaya'ya. Charskaya onun gepigi pekat külüm sirapli koydu. O Kitty'din közünü almay turup, Kitty turgan şu cayda özünün kaçan ve kandak kılıp Graf Sinevdin bilen yanmayan turdu genini. Şu çağda Snowden'nin azırk çakçıkını özüge əslitip koyğınını oylağa tatdı. Qeyri Şerbatski orduda əmiliba qeyri kız Nikolaviyağa Kitty'nin bəxtlik buluş üçün yalgan çeçiğa gülçen birə kigizip koyayım ikiyin deymən dedi. Kitty yalgan çeç kimisi mi bulatdı? Dedi Nikolaviyna cevabən. O özü kösülüp yürgen, eylikki kere boytak bilen toy kılıp kalsa, toyunu naayt oddi kılışını könlüge püküp koygan idi. Men ondak ısırapçılıkını yakış kömeymen. Koznishev, Darya Dmitrievna bilen paranlaşıp durattı. O çakçak kılıp, kız yigitinin toydin kiyin sayaatki ketişleri haktın uyalganıdın dedi. İniniz sınlım bilen toy kığınıdın pəkirlensi oludu. Sınlım tolu mu umak kız? Sizden ininiz gəvisiniz mi kilidigandı? Eves kılıdgan çağla allı burun ötüp ketti. Darya Dmitrievna. Dedi Koznishev cevap berip. Onun çırayda şu an gəmkin ve ciddi halet peyda boldi. Oblonuski qeyni sınlısıga Öylüniştin acırışı doğruluk kızık bir paran kılıp bir vat attı. Onun beşidiki gülçen birekini tüzep kuyuş kere gidi. Dedi kayni sınlısı onun gepige kulak salmay. Kitty'nin çırayının sağırıp ketkinigi adamın işçi ağırıydı. Dedi Graf Nordeston hanım Natalya'ya. Şundaktı mı? Levin onun eli vetken tırnık kıgım tenkenmeydi. Yok. Men onu şunçilik yakış görmen. Sınlımının eri buludu kallı küçüllemez. O acayip merdanı adam. Muşundak sorunda özünü aşındak tutuş. Kişilerin külgüsü ki kanmaslık asan emez. Onun külgüdeki hiç kandak bir yeri yok. Ya azırak olsun ciddileşmese. Şu turkuda kat kayacan içi de turu atkandı o değmen. Siz şundak buluşunu arzu okusanız gerek he? Rast dediniz. Kitty onu burundun yakış göretti. Kene, karap turaylı. Payandazga kayısı burun deseydikin. Men Kitty'ge birinci olup desi val dep mesleğet begen. Kayısılı desi berbiremez mi? Dedi Natalya. Biz ayolla tuğuluşumuzun iştahatcan haq. Men toy kığan çağda payandazgı etey vasliydim burun desi vağan. Sizce Dolly? Dolly ulanın yenida geplirge kulak silip durattı. Lekin cevap vermedi. O kat kaya canda közlerde yaş oynap durattı. Gep kılsıla yığılı vetişi mümkün idi. O, Levin bilen Kitty'din şunçilik huşal idi. Özünün toy kılgan çağlarını əsləb, çırayı parqarap durgan Oblonuskiyğa pat-pat qarap qoyatdı və köz aldıdı boluvatqan işlanı unutup gelip, özünün güldek vaqtıdaki tuncu muhabbetini əsləb ketavatatdı. Özününlə əməz,
достарының мұ бұрынғы іштерін

0: əsləb, hayatıdakı ən səltənətlik çağlarını, Kitty-ga oxşaş başlarına gül çəmbərəklərini taqıb, aşı yerdə öyrü turuşqanlarını, qəlbidə tolıb durğan muhabbət, ümid, vəhimə, ötmüş bilən xoşlaşıb, sırlıq kəlgüsügə qədəm taşlıqanlarını bir-birləb köz aldığı kəltürətdi. O, əslimillərinin işçidə özü yaxşı gördüğən annamı bay idi. Annanın acırışıdığan xəvirini o yəqindili anladı. Annamı öz vaqtıda beşiğa aşındaq gül çəmbərək taqıqan. Ak tor yağlıq yepinğan halda çerkavnın otdursu da turğan. Ziba qamiti şünçilik uz idi. Lekin hazırçu? Nemi degen tegige yetkil bolmaydıgan işla bu? Devetti ixtiyarsız dolli. Öyleniş murasiminin bütün təpsilatını diqqat bilen közütüp turuvatqalla, yalğız kız bilen yigit ve ulanın uruq tuqqalları dostlarlı əməsiydi. Murasimni körgeli kelgen yat ayallamı, kız bilen yigitnin birer herkiti ve birer çıray ifadesini bolsun mu, körmey kalmaylı digendek ciddilişip ayacan bilen körüp turuşu atattı. Murasim bilen kar yok, özlerinin parını selişip durgan erlerini mensitmeydi ve ulanın geplerge kulak mı selişmeydi. O neymiş ki yığlaydı gandı? Yigitini yaratmamdı ya. Şundak gelişken yigitini neymi dep yaratmışsın? O yigit kinez mi? O, ak çünçen könlek kivağını kızının hedisi mi? Hey, anlığına, a ruhani, xotin kişi iyirden kokuduğun bolsun, devatıdı. Hey, avula, çodovu çirkavunun münacatçıları mı neyme? Yak, sınodalıyut çirkavunun münacatçıları. Мен жигитнин чакырдын сорудум. Кызны тойдун кийилла өзүнүн езиги эп кеткидек. Аңласам, той кылып аткан жигит найты боймеш. Шуңа ула кызны унунга берипти дек. Як, ула бурундан бир-бирини жакшы көрүшөт экен. Мария Веласивина, сиз көңлөктүн этикеге пүрмө тутмусу жакшы деп ататтыңыз. Ау бинепширан мәхмәл көңлек киіп алған хадымы қараңа. Оны әлчінің хотыны дәмді неме? Көңлекінің еті чечіліп тұрды. Худы шамал ұшырып тұрған дәк. Па, о қыз немдіге ұмақ. Оның үстіге оны қончақ дәк ясу етіпті. Немілдіген білән, біз аяллачу, еңілі өзіміздің қаяшымызғы көпірі көңіл бөліміз. Çerkavnın işçigi kırışı valgan ayallarının işçi de en şundak paranla bulu atattı.
1: Sizge zadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge yazgan katlar kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp kelişinizgi bombaydı kallığı toğırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bup kagan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin... Nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmedik hemen.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beri dom. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakşı görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərciman Rahman Mahmud tərcimi kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.
2: Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlaqaysılar. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi deyiptinlar, stansımızdan başqa sərxil programlar da bolsun.
3: Mən onun bilən uçuruşub qaldım. Mənim payda buluşum onun da bəzi özgürüşlərini barlıqı kəldirdi. Mənim sayıdak əgiş üçün bilən o başqalar bilən uçuruşunu xalımaydıqan, hatta özüge yüzlenemeydiğen bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşına karar kaldı.
4: Üçüncü numaralı bimar.
5: Doktor, ben hamuşluk kesli griptar boğa okşayman. Kandak davalansam bula.
3: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalık davalısak mı?
5: Aktip yüzlünü men. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmü məni ümidgə texmi yıqınlaşdırdı.
6: Psixiki sağlamlıqına könül böləydi.
7: Sağlamlıq dastıxınımızda.
8: Talondiki işkili kodunu sayılısəklə yeməkliklərinin işləb çıxırılğan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görələyimiz, xatırcam sitib alalayımız.
9: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
7: Sağlamlıq ayıqımızda.
10: Tamaqdan keyin piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
8: Velisput bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmayımız.
7: Sağlamlıq qolumuzda.
8: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydını alayımız.
7: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
8: Piyadla yolu köpüyüb, Yeşilli kıpırkengen məlimizden muayeti barğansırı yaxşı bulmaqda.
7: Sağlam cungu birlikte açırışımız gümüktaş.